hep birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Eşyalar toplanmış seninle birlikte. Anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hep

bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver

garip sofrasında kara ekmek tarhana. Garip, garip yüreğinde aşk düşmüş ta en sona. Garibim, garibim sen de gül biraz, garibim sen de gül.

Haftası çarşamba 12 Ağustos tarihini yazıyoruz. Herkese güzel sabahlar. Saat 6 itibariyle çay şekeri programı öncesi 5 ile 6 arası ısınma turlarımızda radyolarınızla birlikteyiz. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Çalışmakta olanlara tabii ki kolaylıklar dileyelim. Yollarda olanlara da iyi yolculuklar. Metropol FM'desiniz. En keyifli şarkıları sizlere gönderiyoruz.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Musmutlu sabahlar, kep keyifli sabahlar tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortası. Bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Şu an her şey yolunda mı, tatilde misiniz? 030 217 970 71 bizim WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Keyifli sabahlar diliyorum.

Günaydın. En keyifli şarkılar Metropol FM'de. Bir tane daha gönderdik. Ve bugün günlerden 12 Ağustos. Bugün güneş tutulması olacak. Özellikle İspanya'da, Türkiye'de, Balkan ülkelerinde ve Almanya'da da bazı bölgelerde kısmen de olsa güneş tutulması izlenebilecek. Akşam saat 19-10-19-20 aralığında deniliyor değerli dinleyenler. Bölgeniz için konuyla ilgili tabi Google'den de yine internetten de bilgi almanız mümkün. Ve hava da bulutlu olmadığı için bu doğa olayı rahat bir şekilde görülebilecek. Ama bunun için de özel gözlüklerin kullanılması tavsiye ediliyor. Tam %100 bu güneş tutulması Almanya'da görülmeyecek. Onu da yine söyleyelim. Güneşin %84'ü ile %95'i arası ay güneşi kapatacak. Güneş ayın gölgesinde kalacak ve hafiften loş bir hava, hafiften bir hava kararması olabilecek Almanya'da da veya güneşin tam tutulmasını görebilecek insanların bulunduğu yerlerde tam bir güneş tutulması olacak. Güzel sabahlar. Herkese merhabalar.

Devam ediyoruz. Keyifli sabahlarınız olsun. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkıları Metropol FM'de sizinle buluşuyor. Onlardan bir tanesini daha gece vardiyasında çalışanlara özellikle göndermek isterim. Birazdan işi bırakacaksınız büyük bir ihtimalle ve dinlenmeye çekileceksiniz. Şimdiden iyi istirahatler diliyoruz sizlere. Günaydın.

Günaydın, keyifli sabahlar herkese. Merhabalar, Metropol FM burası. Herkese güzel sabahlar diliyoruz günlerden çarşamba. 12 Ağustos tarihini yazmaktayız. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla Çay Şekeri programına güne birlikte başlıyoruz. Saat 10'a kadar beraberiz. Şu an yollarda olanlara güzel yolculuklar dileyelim. Tabii ki radyoların başında, iş yerlerinde bulunanlar da var. Hayırlı işleriniz olsun, kolaylıklar diliyoruz sizlere de. Bize yazın 030 217 970 71 WhatsApp ve stüdyo telefon numaramız. Günaydın herkese.

0: en güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

Musmutlu sabahlar diliyoruz. Tüm dinleyenlerimize kolaylıklar diliyoruz efendim. Burası Metropol FM. Ve bugün güneş tutulması olacak. Avrupa'nın birçok ülkesinde, İspanya'da, Türkiye'de, Balkan ülkelerinde %100 bu güneş tutulmasını izleme imkanı olacak insanların. Almanya'da kısmi bir güneş tutulmasına şahit olabileceğiz. Ay güneşle dünyanın arasına geçiyor ve güneş ayın gölgesinde kalarak birazcık kararıyor. Gündüzken hafiften bir loş bir hava oluşabiliyor. Almanya'dan baktığımızda güneşin tutulması %84 ile %95 arasında olur diye hesaplandı. Akşam saatlerinde özellikle olacak deniliyor. Saat 19.10 ile 19.20 aralığında değerli dinleyenler. Dolayısıyla bugün sokaklarda, orada burada insanları gökyüzüne bakarken görebilirsiniz. Ne yapıyor bu insanlar diye düşünmeyin. Güneş tutulmasını izleyenler olacak o saatlerde. 19.10 ile 19.20 aralığında. Mutlu, güzel sabahlar diliyoruz. Bir sonraki güneş tutulmasının da 24-25 yıl sonra olacağını hatırlatalım.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Milli Bey, Burcu Güneş ve Kero Gülümse. Guten Morgen, merhabalar herkese, selamlar. Fenerbahçe dün akşam Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda revanş maçında 2-0 kazandı. İlk maçın revanşında deplasmanda Avusturya'da Graz'a konuk oldu ve Sturm Graz'ı Fenerbahçe Talisca'nın penaltı golüyle 1-0 mağlup ederek toplamda 3-0'lık skorla rakibini eledi ve adını playoff turuna yazdırdı ve Fenerbahçe gruplar öncesi son engelinde rakibi Fransa'nın Olympique Lyon takımı oldu. Olympique Lyon'la playoff'ta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ve Sparta Prag'ı dün akşam 3-0 yenen Fransız temsilcisi ilk maçı 2-1 kaybetmişti ve Fenerbahçe ile Lyon arasındaki playoff turunun ilk maçı 18 Ağustos'ta, yani haftaya İstanbul'da oynanacak. Rövanş ise bir hafta sonrasında 26 Ağustos'ta Fransa'da Lyon'da oynanacak. Ve bu maçın ardından inşallah Fenerbahçe adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. 12-13 yıllık bir aranın ardından Fenerbahçe tekrardan Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefliyor kıymetli dinleyenler. Saatlerimiz 6.39. Küçük bir ara vereceğiz. Hemen sonrasında yine burada oluyoruz. Ayrılmayın. Günaydın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Mutlu güzel sabahlar diliyoruz Metropol FM burası. Günlerden 12 Ağustos çarşamba sabahından duyuruyoruz sesimizi sizlere. İşte Koray Avcı ve Ümit Sayın'ın Hicran düetleri. Günaydın.

Koray Avcı ve Ümit Sayın Hicran parçaları, günaydın. Bu akşam gökyüzünde olacak gözlerimiz, çünkü bu akşam güneş tutulmasına şahit olacağız. Özellikle bazı Avrupa ülkelerinde, güneyde mesela Kuzey İspanya'da ve Balear Adaları'nda %100'e kadar neredeyse güneşin tam tutulmasını insanlar izleyebilecek. Almanya'da kısmi bir güneş tutulmasına şahit olacağız. %84'ü ile %95'i arası güneş tutulması olacak Almanya'da. Bölgeden bölgeye de fark edebilecek. Bu önemli doğa olayı Almanya'da saat 9.15 ile 8 arasında, saat 8'e doğru maksimumuna ulaşmış olacak. Özellikle göz doktorları diyor ki çıplak gözle güneş tutulması esnasında güneşe bakmayın. Bu gözlerinize kalıcı zarar verebilir diyor. Bununla ilgili de özel röportajımız var. Onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Saat Berlin bölgesinde, Brandenburg Berlin'de saat 19.15'te başlayacak ay güneşin önüne geçmeye ve saat 20 gibi maksimumuna ulaşmış olacak. Gece saatlerinde hava karardıktan sonra da yine birçok yıldız kaymasına şahit olacağız. Bu akşam gökyüzüne yüzlerimizi, gözlerimizi çevireceğiz. Özel bir akşam, özel bir gün olacak değerli Metropol FM dinleyenleri. Bir dahaki %100'lük güneş tutulmasının Almanya'da 2080 yılında olacağı da yine ifade ediliyor. 6.45 saatler. Aydın Kurtoğlu, sonundayız yolun. Şimdi burada günaydın.

0: Ajda Pekkan ve Kenan Doğulu. Harika, nefis bir parça. Günaydın. Parçanın ismi Harika. Bugün kabine üyeleri Almanya'da bir araya gelecekler ve özellikle istihbarat servisleriyle ilgili önemli bir reformu görüşecekler. Bu reform kapsamında istihbarata, hem iç hem dış istihbarata daha fazla yetki verilmesi öngörülüyor. Böyle bir tasarı hazırlanmıştı ve bu tasarı doğrultusunda da mesela istihbarat birimleri bilerek yanlış bilgi yayabilecek. Bazı suçları belki yakalamak için veya onları yönlendirmek için yanlış bilgi yayabilecek, cep telefonlarına manipülasyon yapabilecek. Bu yetkiler biraz da arttırılmak isteniyor. Bununla ilgili bugün kabine üyeleri görüşecekler imiş. Bu gündemde öne çıkıyor. Öte yandan tabii yağmayan yağmurla birlikte su seviyeleri çekilmeye devam ediyor. Mesela Mannheim'dan Kenan arkadaşımız bildiriyor. Diyor ki Ren Nehri'ndeki su seviyesi o kadar düştü ki insanlar karşıdan karşıya yürüyebilir. Durum şu an aynen bu diye yazmış. Bir fotoğraf da gönderirsek güzel olur. Kenan kardeşim. Bir sesli mesaj geldi. Güneş tutulmasıyla ilgili, onu da dinleyelim.
1: Ya günaydın arkadaşım, günaydın. İyi çalışmalar, iyi programlar. Gözümü kaybetmektense akşam rahat rahat televizyonlarda, haberlerde nasıl gelip geçmiş güneş tutulması, hepsini gösterecek. Ne lüzum var? Seyredip bir kişi daha mı olacağım? Yok.
0: Akşam televizyondan izlerim, niye dışarı çıkıp o kadar zahmet edeyim diyor. Ama o da yani kaç yılda bir olan bir olay. Dolayısıyla hani herkesin kendi tercihi, ama Almanya'da kısmen görülecek. %84 ile %90 arası bölgeden bölgeye fark ediyor. En iyi nereden görülebilir? Tam güneş tutulması Grönland, İzlanda ve İspanya dahil olmak üzere kısıtlı bir hat üzerinden tam olarak izlenebilecek. İnternette bununla ilgili daha net bir bilgi alabilirsiniz. Türkiye'de pek görülmeyecek, onu da yine söylemiş olalım. Devam ediyoruz. Yıldız Tilbe, Oynat. Şimdi burada.

0: Efendim günaydın, ben Serdar.
1: Gel iyidir, gel. Gel seni bir öpün.
0: Öpücüklerle selamlıyoruz sizleri. Herkese sevgiler, selamlar, saygılar. Lütfen kabul buyurunuz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yayın akışımıza çay şekeri programımızın ikinci saati.
1: Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun.
0: Saat 10'a kadar buradayız, birlikteyiz. Haftanın tam ortasında, çarşamba sabahında, 12 Ağustos'ta saat 10'a kadar Metropol FM'de en keyifli, en güzel şarkıların yanında güzel sohbetimizle güne enerjik, güne neşeli başlayacağız efendim. Siz de katılımınızı esirgemezseniz güzel bir program olur diye düşünüyorum. Bunun için işte 030-217-970-71. Fenerbahçe playoff'a yükseldi, bundan bahsedeceğiz. Rakip Fransa'nın Lyon takımı. Başarılar diliyoruz maç haftaya. Bu akşam güneş tutulması var. Nerelerden izlenebilecek? Güneş tutulması hangi hatta izlenebiliyor? Onlara bakacağız. Bunun dışında gündemde istihbaratın yetkileri arttırılmak isteniyor Almanya'da. Abo! Başka neler var? Arda arda hepsi burada. Bize ulaşabilirsiniz. 030-217-970-71 030-217-970-71. Günaydın. Abim, ablam, amcam, teyzem, küçüğüm, büyüğüm. Herkese selamlar.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
0: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon.
1: What? Hip hop ritmi, pop melodisi, hepsi tek kanalda. Metropol FM, Oksijen.

0: Metropol FM Oksijen kanalını aç. Müzik 24 saat seninle olsun.
1: Oksijen. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Çoktandır dinlememiştik, şimdi gelecek olan parçayı ikilemden. Çok seviyorum bu şarkıyı. Kaybolurum gülüşünde. 7:21 yaptık saatlerimizi.

0: Kaybolurum gülüşünde ikilem Metropol FM'deydi. Onur yollarda Onur on tur. Baden-Württemberg'de motosikletiyle yavru vatana kadar giden ve orada da izlenimlerini sosyal medya hesabından paylaşan Onur arkadaşımız da şu an bizi dinliyor. Yolculuk bugün Agyenapa'ya devam edecek diyor. Her şey yolunda ama burası aşırı sıcak ve nemli demiş Kıbrıs için. Eğer bir gün bisikletle buraya gelmeyi düşünüyorsan diyor, kesin kışın gel, bayılırsın yoksa diyor.
1: O kadar kolay bayılmam yeğen.
0: Gazi Mausoy'a gitmiş biliyorsunuz, hayalet şehir. Mükemmel bir yer diyor. İlk aklıma gelen orada hemen bir zombi filmi çekmek oldu demiş. Cihan On Tour. Cihan On Tour diye Instagram'dan takip edebiliyorsunuz değerli Metropol FM dinleyenleri. Ayhan bir video göndermiş. Kenan arkadaş Ren Nehri'ndeki su çekilmesini abartmış biraz diyor. Karşıdan karşıya diyor, yürüyerek geçemiyoruz diyor. Bak sana gönderiyorum diyor. Bir video göndermiş. Bakayım bir. Kenan, ille de karşıdan karşıya geçmeyi düşünüyorsan ayakkabılarını çıkarman lazım. Ama su seviyesi bayağı düşmüş Ren Nehri'nde, videolardan da belli oluyor valla. Bazı yerlerden gemi geçemiyor. Tekne geçemiyor, onu da söyleyelim. 7.26 yaptık saatlerimizi. Hava böyle devam edecek mi, ona birazdan bakacağız. Vallahi şunu söyleyeyim, yazın sonunu getiriyoruz ha. Termometreler düşüşe geçiyor. Ne zaman? Az sonra söyleyeceğim.

0: kalbime yatıya. Gel kalbime yatıya. Melis Kar, günaydın. Cihan on tour. Frankfurt'tan yola çıktım abi diyor. Frankfurt'tan. Frankfurt'tan motosikletiyle Balkanlar üzerinden Yunanistan, oradan Güney Kıbrıs Rum kesimi, oradan da yavru vatana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçiş yaptı ve yolda neler görmüş, neler yaşamış, onları da Instagram sayfasından paylaşıyor. Takip edebilirsiniz Cihan On Tour. Ve havaya bir bakalım. Havaya bakmadan önce ama bir sesli mesaj var. Onu dinlememiz lazım. Taksici Mustafa Bey göndermiş Bremen'den bir radar ihbarı. Hemen onu bir dinliyoruz.
1: Serdar'ım günaydın. Kürfürsün Ali. Richtung Oven Island.
0: Neresi?
1: Richtung Oven Island. Richtung Oven Island.
0: Ober Ayran anladım ben. Müslü Bey burada nereyi demek istiyor?
1: Oven Island.
0: Onu bir düzeltelim. Ya da ben mi orayı bilmediğim için acaba algılayamıyorum, anlayamıyorum acaba? Yukarı Ayran mı oluruz? İyi yolculuklar diliyoruz. Hava nasıl? Havaya bakalım. Hava özellikle Orta Almanya'da, Frankfurt çevresinde, Mannheim civarlarında yine 30 derecelerin üzerinde. Batı eyaletlerinde özellikle sıcaklar devam ediyor. Berlin serinledi. Sabah bayağı soğuktu ben gelirken. 11-12 derecelere kadar düştü sabah saatlerinde hava sıcaklığı. Mannheim'da bugün yine 33 dereceyi göreceğiz. Yarın 35, Cuma 37-38, Cumartesi 39, Pazar itibariyle 30 derecenin altında ve önümüzdeki haftanın ortasıyla beraber yine 30 derecelerin üzerine çıkıyor. Ama şunu söyleyeyim, 20'si itibariyle, şu anki tahminlere göre 20'si itibariyle sanki yaza bay bay yapıyoruz. Evet, ondan sonra sürekli kapalı, yağmurlu ve maksimum 25 dereceleri göreceğiz. Mannheim'da, Frankfurt'ta, Almanya'nın son zamanlarda en sıcak bölgelerinde durum bu şekilde olacak. Bu hafta sıcak, yeni hafta yağmurla başlıyor. Beklenen yağmur gelecek gibi görünüyor. Ve önümüzdeki haftanın ortası yine bir 30 derecelerin üzerine çıkıyor 2-3 gün. Ama ondan sonra ayın 20'si itibariyle hem Mannheim'da hem Frankfurt'ta hem Stuttgart'ta. Stuttgart'ta hatta serin hava biraz daha erken başlayacak. Güneyde biraz daha erken başlayacak diyebiliriz değerli Metropol FM dinleyenleri. Diğer bölgelere baktığımızda mesela Köln'e de bir bakalım. Köln'de durum ne? Köln'de de bugün yine sıcaklık 30 derecenin üzerinde. Yarın 35, Cuma 37, Cumartesi 31-32. Pazar günü itibariyle birazcık serinliyor ama önümüzdeki hafta ortası itibariyle yine 32-31 ve sonra ayın 20'si itibariyle yine burada da hava sıcaklığı düşüyor. Kuzeyde ve doğuda zaten Berlin'de, Bremen'de, Hamburg'da da zaten termometreler biraz daha diğer bölgelere göre düşük seviyelerde ama 20'si itibariyle, bunu yazın bir yere, 20'si itibariyle artık Almanya'da yaz havası gidiyor gibi. Serin havaları özleyenler, size bunu müjdelemiş olalım o zaman. Nasıl? Gece uyuyamayanlar, oh be diyecek serin hava.

Sesini ve şarkılarını çok sevdiğim Ebru Yaşar. 7.36 yaptık Nasıl Uyuyorsun parçasıyla. Güzel sabahlar diliyoruz. A100 otoban girişi Zeyştuğası itibariyle bayağı kalabalıkmış. Burada çalışmalar var. Ümit Yüksel arkadaşımız şu an burada yolculuk yapıyor. Başka yerlerde sıkıntı var mı? Mustafa Bey, Bremen'den az önce Kurfürsten Ali'den Oberneuland istikametinde radar var demişti. Buradan geçen arkadaşlarımızın dikkatine.

0: Kürşat yazmış. Şener abi diyor, beni bir öpebilir mi diyor.
1: Boş ver, bu milletin işi biter mi?
0: İlle de öpücük, ille de Şener abi öpsün diye bekliyor bak Şener abi.
1: Bizim millet beklemeye alışıktır. Sen düzeni bozmayacaksın.
0: Sıcak havalar 20'si itibariyle, 20 Ağustos itibariyle Almanya'yı terk ediyor gibi görünüyor şu anki tahminlere göre. Ve Mannheim'dan yazmış İlker arkadaşımız, abi diyor gerçekten de sıcak havadan artık bunaldık, bıktık ya diyor.
1: Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya.
0: Gündüzleri hadi neyse, geceleri yangın yeri, hadi bakalım size gönderiyorum o zaman. Mannheim'lar, Frankfurt'lar, Stuttgart'lar, Köln'lüler.
2: Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yangın yeri. Hala dönmedin geri.
0: Bugün yağmur yağar mı diye soranlar, Kemal abi bugün yağar mı?
3: Bu hava yağmaz.
0: Eminsin değil mi? Bak şemsiye falan almıyoruz yanımıza.
3: Yağmayacak. Yağsa ben bilirim.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Großer Sale bei Engelhorn. Jetzt lohnt sich shoppen noch mehr. Seçili moda ve spor ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Üstelik bununla da bitmiyor. İndirime ek olarak ekstra %15 on top. Hemen gelin ve favori parçalarınızı keşfedin. Nur für kurze Zeit bei Engelhorn in Mannheim und Viernheim. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Demet Akalın Bir Şey Mi Dedin bu yazın öne çıkan şarkılarından. Günaydın. Ve Fenerbahçe playoff turuna kaldı. Şampiyonlar Ligi yolunda. Bravo. Aslında bize genelde ters düşen takımlardır bu Avusturya takımları, İsviçre takımları. Ha, Avusturya takımları okey de İsviçre takımları sanki birazcık. Aklıma hep Young Boys geliyor. Mesela Galatasaray bundan bir iki yıl önce playoff'ta elenmişti. Şampiyonlar Ligi playoff'unda elenmişti. Onun öncesinde aynı takıma Fenerbahçe'nin elendiğini hatırlıyorum. Ve Fenerbahçe playoff'ta Fransa'nın Lyon takımıyla karşı karşıya geliyor haftaya. Ve o eşleşmeden de eğer avantajlı skorları elde ederse adını uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilecek bir Fenerbahçe. Bol şanslar diliyoruz. Bu ön elemeler, playoff turları bizim takımlara iyi gelmiyor. Fenerbahçe'nin oynayacağı 4. playoff bu. Daha önce oynanan 3 playoff turunu Fenerbahçe biz maalesef geçememiş. 2012-2013'te Spartak Moskova. 2000 hemen o Spartak Moskova'ya elenmenin ardından bir yıl sonra Arsenal yine playoff turunda elenmiş Fenerbahçe ve geçen sezon da Mourinho'nun yönetiminde Portekiz'in Benfica takımına elenmişti. Fenerbahçe playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ne yükselememişti. Onun yanında da yine toplamda 11 kez ön elemeyi geçememiş Fenerbahçe. İnşallah şeytanın bacağı bu sezon kırılacak ve adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak. En son 2008-2009 sezonunda Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde oynamış. O zamanlar ben daha sabah programında değildim. Yani şöyle bir durum var. Ben sabah programına geçtim. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne geçemedi, katılamadı arkadaş. Ve önümüzdeki hafta oynanacak revanş maçı. Önümüzdeki hafta oynanacak playoff maçı. Ve Fenerbahçeli arkadaşlarıma şunu müjdeleyeyim. Ben yayında değilim. Ben daha ne yapayım? Artık top Fenerbahçe'de. Rakip Fransa'nın Lyon takımı. Hadi Fenerbahçe. Bol şanslar, bol başarılar.

Vallahi bu da Sibel Can'ın en çok sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Bir de şeyi çok severim ben, o Padişah parçası var. O albüm bayağı tutmuştu ya. Bu şarkı da yanılmıyorsam o albümde miydi? Ondan sonra çıkan albümde miydi? Sibel Can, Sibel Can'ın en parlak, en iyi dönemleri Padişah şarkısı. Serdar Ortaç'ın şarkısıdır o da. Bir de Aman diye bir parçası vardı, öyle hatırlıyorum. 7.52 oldu saatler ve güneş tutulması. Bugün çok önemli bir doğa olayına şahitlik yapacağız. Bir sonraki güneş tutulması 2081 yılında %100 Almanya'da görülebilecekmiş. Bugün kısmen bir kısmen şahit olacağız o güneş tutulmasına. Almanya'da o kadar iyi görünmeyecek. Kuzey İspanya'da ve Akdeniz'de bulunan Balear Adaları, Mallorca Adası'nda mesela, özellikle Ibiza Adası'nda, buralarda %100 ay tamamen güneşle dünyanın arasına girecek ve güneş ayın gölgesinde kalacak ve güneş kararacak. Bu önemli gök olayına bugün şahitlik yapacağız. Kuzey yarımkürede heyecanla bekleniyor ayın güneşi tamamen kapatacağı tam tutulma hattı. Arktik Okyanusu üzerinde başlayacak. Doğu Grönland'dan Batı İzlanda, böyle hafif bir hilal gibi bir yol çizecek kendine güneş. Batı İzlanda ve Kuzey İspanya'yı geçtikten sonra Balear Adaları üzerinden Akdeniz'e ulaşarak son bulacak. Türkiye'de görülmeyecek. Ama Almanya'da, İngiltere'de, İskandinav ülkelerinde, yani bu söylemiş olduğum hatta yakın yerlerde kısmen de olsa güneş tutulması görünecek. Yaklaşık 300 kilometre genişliğinde dar bir hatta bulunan izleyiciler gündüzün kısa süreliğine, geceye dönüşmesine tanık olacaklar. %100 bir güneş tutulmasına şahitlik yapacak onlar. Almanya'da da birçok yerde %84 ile %95 arasında bir tutulma olacak. Berlin'de saat 19 gibi başlayacak ay güneşin önüne geçmeye ve saat 20-20-10 gibi de tam önünü kapatmış olacak. %84 ile %95 arasında Berlin'de, Brandenburg'da, Konstanz'da, diğer bölgelerde de yine kısmen Almanya'da buna şahitlik edeceğiz. Zaten pek fazla bulutlu bir hava yok. Net bir şekilde görülebilecek ama bunun için de özel güneşli gözlükler var. Bunları kullanmanız gerekiyor. Onu söyleyelim. Gözlerinize kalıcı bir hasar oluşabilir. Bir dinleyicimiz sesli mesaj göndermişti. Niye kendimi yorayım yahu? Televizyondan izlerim diyor. Gece de bayağı yıldız kayması olacakmış. Onu da söyleyelim. Çayını demle, yıldız izle. Ha, lotoda da 50 milyon euro var. Hepsi bir güne denk geldi.

0: Kadere Bak ve Alişan Metropol FM'deydi. Abi kaderi bırak, aa şu fotoğrafa bak diye mesaj göndermiş Özcan. Sen de bak bir Şener abi.
1: O ne? Fıstık gibi maşallah.
0: Bak bak buna bak.
1: Ben bakmayayım, abdestim kaçar.
0: Kim bu Özcan? Bahsettiğin saatlerde zaten akşam oluyor diyor. 19-22 arası diye yaz. 19-22 arası demedim. 19'dan 20'ye kadar dedim. Orada daha hava kararmamış oluyor. Özcan kim bu?

0: Hadise ve Motive Labirent sizinle oldu. Günaydın. Günlerden çarşamba 12 Ağustos tarihini yazıyoruz. Ağustos ayının da ortasındayız artık. Şaka maka Eylül'e doğru ilerliyoruz ya. Vallahi. Hava durumuna baktım. 20'si itibariyle, 20 Ağustos tarihi itibariyle termometreler bayağı bir düşecek. Ve sanki yaza bay bay gibi bir durum olacak. Sıcaklardan bıkmış olanlar...
1: Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya.
0: Diyordur kesin. Güneş tutulmasıyla ilgili bir soru geldi. Dinleyicimiz diyor ki... Güneşe bakınca gözlere bir şey olmuyor da... Ay güneşin önüne geçince neden tehlikeli oluyor diye yerinde bir soru sormuş. Tabii çok uzun süreli normal güneşe baktığınız zaman da gözünüzde bir hasar meydana gelebilir. Kısa bir baktığınızda bir sıkıntı olmaz. Ama güneş tutulmasında durum biraz daha farklı. Çünkü ay kısmen güneşin önüne geçince güneşin ışığı dünyaya, yeryüzüne daha yoğun bir şekilde ulaşıyor.

yüksek yoğunluklu ışınlar ulaşıyor ve bunlar da hücreleri anında tahrip edebiliyor. Yani şöyle düşün, daha konsantre bir şekilde geldiğini düşün. Yani Almanlar ona gebündelt diyor, daha yoğunluklu bir şekilde geliyor ışınlar. O da eğer özel bir gözlük yoksa, güneşe o şekilde bakıyorsanız çok ciddi kalıcı hasara neden olabilir, onu söyleyelim, aklınızda olsun. Yani laf olsun diye demiyoruz burada. Manzara, Hande Yener, Aylin Coşkun. Bir de bayağı yıldız kaymasına da şahit olacakmışız bu gece.

0: Radyomuzun en manzaralı şarkısı. Hande Yener, Aylin Coşkun. Saatlerimiz 8.20 olmak üzere. Küçük bir ara. Hemen sonra buradayız. Ayrılmayın.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
3: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Mutlu sabahlar, günaydın. Mesajlarınız geliyor, yazıyorsunuz, teşekkür ediyoruz.
4: Yaz kızım.
3: Güneş tutulmasıyla ilgili dinleyicimiz, normalde güneşe baktığımız zaman gözümüze bir şey olmuyor. Niye ay güneşin önüne geçince bir şey oluyor, zarar veriyor bu güneş ışınları gözümüze diye sormuştu. Ben de açıklamasını yaptım. Diğer bir dinleyicimiz diyor ki abi sen ne anlatıyorsun diyor. Harbiden ben niye anlatıyorum ki? Bak da gör. Ondan sonra dersin aa Serdar abi diyordu göremiyorum.
4: Gözüm.
3: Çocukken böyle kavga ederdik. Mesela kardeşimle kavga ederdik. Kardeşimin mesela eline vururdum ben. Acımazdı aslında hani. Böyle çok acıtmazdım. Annem içeri girdi. Elim. Sen de yarın gözüm. 0-32-117-970-71 Serdar radarı bildirdin mi? Duymadım diyor. Hangi radar? Ha tamam evet. Daha bildirmiştim. A113 kurz vor der Abfahrt Leipzig Potsdam A10 Blitzer 120er Zone. A113 şehir dışına doğru Leipzig ayrımı Potsdam mevki A10 Blitzer varmış 120'lik bölge. Fatih bildiriyor. Teşekkür ediyoruz Fatih. Sağ olasın. Başka Şenol yazmış. Serdar diyor ben bugüne kadar 3 güneş tutulmasına şahit oldum hayatımda diyor. 1976'dan 2026'ya kadar 3 kez şahit oldum diyor. Bir dahaki ne zaman diyor bugünkünü kaçırırsam diyor. Bugünkünü kaçırırsanız bakın onu araştırdım. Şimdi bugünkü güneş tutulmasını mesela Türkiye'deki insanlar fazla göremeyecek. Pek belli olmayacak o. Ama 2034 yılında dur bakayım bir tekrardan yanlış olmasın. Ha, bir sonraki seneye olacakmış. 2027 yine Ağustos ayında dünya genelinde baktığımızda Güney İspanya, Cebeli Tarık, ondan sonra Kuzey Afrika, Fas, Tunus, Mısır. Buralardaki güneş tutulmasını %100 insanlar görebilecekmiş ve o güneş tutulması, önümüzdeki yıl güneş tutulmasını mesela Türkiye'nin Fethiye bölgesinde o bölgelerde %75 civarında o güneş tutulmasını insanlar görebilecek imiş. Sonra yine 2028 Ocak ayında olacakmış. Güney Amerika'da Peru, Brezilya, Ekvador. Almanya'da ne zaman olur diye merak ediyorsan 2081'de. Allah uzun ömürler verirse o günü de görürüz inşallah. Alt tarafı 55 yıl daha. Şenol onu da görürsen dördüncü olacak.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Anayasa Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların boks ve dövüş sporları etkinlikleriyle 16 ile 30 yaş arası erkekleri hedeflediğini açıkladı. Antrenmanların sosyal medyada duyurulduğu spor içeriğinin daha sonra siyasi mesajlarla birleştirildiği belirtiliyor. Daire, Der Dritte Weg ve Identitäre Bewegung yapılanmalarının bu alandaki faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bad Dürheim yakınlarında köprü çalışmaları sırasında bir iskelenin parçası kırıldı. Olayda bir işçi hafif yaralanırken A81 otoyolu Bad Dürheim'le Geisingen arasında ve A864 Donaueschingen'le Bad Dürheim arasında iki yönde araç geçidine tamamen kapatıldı. Ve Stuttgart'ta Nürnberg arasındaki demiryolu hattında aşırı sıcaklık nedeniyle hasar oluştu. Kreisheim, Elwangen ve Schwäbisch Gmünd çevresinde gecikmeler ve tren iptalleri bekleniyor. Karlsruhe ile Leipzig arasında çalışan bazı ICE seferleri de etkileniyor. Deutsche Bahn onarımların haftalar sürebileceğini açıklıyor. Mannheim merkezi Farlak Tünel'de hafta sonu ağır bir motosiklet kazası meydana geldi. 32 yaşındaki sürücü Neuhamsheim yönünde ilerlerken kontrolünü kaybedip tünel duvarına çarpmıştı. Motosiklet alev alırken sürücü hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı. Tüneldeki kapanma tek yönde sürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da istihbarat servislerinin yetkilerinin genişletilmesi planlanıyor. Federal hükümetin bugün ele alacağı reformla Anayasayı Koruma Dairesi BND Bundesnachrichtendienst daha fazla veri toplayabilecek ve siber saldırılar gibi tehditlere aktif müdahalede bulunabilecek. Hükümet düzenlemeyi değişen güvenlik tehditlere karşı kapsamlı bir reform olarak değerlendiriyor. Alman hükümeti çocuklar için Frühstart Rente adı verilen yeni bir emeklilik birikimi sistemi planlıyor. Buna göre 6 yaşından itibaren çocukların hesabına devlet tarafından her ay 10 euro yatırılacak. Aileler de ek katkı yapabilecek. Yasa 2027'de yürürlüğe girerse ilk etapta 2020 doğumlu çocuklar yararlanacak. Değerli dinleyenler, bugün güneşin yaklaşık %85 ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Sizler için Metropol FM hit listesine giren yeni şarkı. Yalın.

Sıla ve Hayran Metropol FM'de. İşte hemen ardından Ebru Gündeş. Aynı aşklar sizinle olsun. Radyolarına yeni ses verenler. Merhabalar, günaydın.

Ebru Gündeş, Aynı Aşklar. Günaydın efendim, merhabalar. Yollarda durum nedir? Var mı bir aksaklık, problem, radar? Varsa gönderin lütfen. A113 Leipzig ayrımı, Leipzig-Potsdam ayrımı A10'a geçişte 120'lik bölgede yolda radar bulunuyor imiş. Buradan geçerken dikkat. Su seviyesi hala düşük yayın bölgelerimizde. Yağmur yağmıyor ama önümüzdeki hafta itibariyle biraz daha yağışlı, biraz daha serin bir hava olması bekleniyor. Hatta 20'si itibariyle bayağı bir serinleyecek hava tüm yayın bölgelerimizde, onu söyleyelim. Su taşımacılığında Ren Nehri, Tuna Nehri, burada su seviyesinin düşmesi taşımacılıkta maliyetleri arttırıyor. Maliyetler arttıkça tabii onların maliyeti artınca onlar da acısını bizden çıkarıyor, tüketiciden çıkarıyor. Taşınan ürünler özellikle işte yağdır veya ne bileyim benzindir, bunlar zaten pahalı. Bir tık daha pahalanabilir diye tahminler var. Mesela önceki gün dizel 2.10 falandı sabah saatlerinde. Amerika ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor. Aslında öyle bir saldırı falan da yok. Bu sabah gelirken 2.17. Büyük bir ihtimalle işte bu taşımacılıktaki problemlerden kaynaklanıyor bu zam diye düşünüyorum. Dolayısıyla acilen yağmura ihtiyacımız var. Yağmura. Abi yüzümüzü nereye çevirsek bir sıkıntı ya. Bugün de güneş tutulması var dedik, ondan bahsettik. Güneş tutulmasından sonra da yıldız yağmuru olacakmış. Perzeyit yağmuru. Öyle deniliyor buna. Meteor yağmuru. 17 Temmuz'da 24 Ağustos tarihleri arasında aktifmiş. Yani bu dönemlerde çok fazla meteor dünyanın atmosferine giriyormuş ve girer girmez de eriyor ve o bize yıldız kayması gibi yansıyor. Gökyüzüne baktığınızda bugün adeta bir yıldız yağmuru göreceksiniz. Yeni ay evresi yaşandığı için de gökyüzü normalden biraz daha karanlık olacak ve ay ışığı görüşü engelleyemeyecekmiş. Bu akşam bayağı bir yıldız yağmuru saat 22.30-23'ten itibaren gökyüzüne mutlaka bir bakınız efendim. O zaman bu parçayı gönderelim. Karanlık gecelerimin yıldızı sen. Yıldızlar da kayar durmaz yerinde.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Großer Sale bei Engelhorn. Jetzt lohnt sich shoppen noch mehr. Seçili moda ve spor ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Üstelik bununla da bitmiyor. İndirime ek olarak ekstra %15 on top. Hemen gelin ve favori parçalarınızı keşfedin. Nur für kurze Zeit bei Engelhorn in Mannheim und Viernheim.
2: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Mutlu sabahlar. Bir radar ihbarı var. Mariendorf Adam, Ankugelweg mevki, sabit radar demiş Sevcan arkadaşımız. Teşekkür ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Dün programı noktalamadan önce bir konuya değindik. Türkiye'de bir milletvekili beyefendi Lütfü Türkkan isminde ve diyor ki Almanya'dan, Avrupa'dan gelen insanlarımız, gurbetçilerimiz memleketlerini, ülkelerini çok seviyor. Çok seviyoruz, doğru. Evet, çok çok çok çok seviyoruz. Ve onlar Türkiye'ye geldiklerinde her yıl aile başı 500 euro bir ayak bastı parası ödeyebilirler diyor. Bundan da memnun kalırlar diyor. Hem de nasıl memnun kalırız? Biz zaten hep diyorduk yani Bulgaristan alıyor, Yunanistan alıyor, Sırbistan alıyor. Türkiye niye almıyor diye soruyorduk. Hani resmi şekilde biz onu zaten vermiyoruz. Ayak bastı parasını resmi şekilde bizden alan yok da sağ olsun sınırı geçer geçmez zaten Edirne'de başlıyorlar soymaya. Bu işi resmileştirelim diyor bir milletvekili. Konuyla ilgili düşünceleriniz. Canım dinleyicim. Ne diyor? 500 euro versinler diyor.
4: Hep verirdik zaten. Hiç aldığımız yoktur ha.

Toz Pembe ve Manifest grubu. Güzel sabahlar diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Anada bir radar ihbarı. Daha yollarda olanlar dikkat dikkat. A46 Dortmund yönünde Blitza Anhänger 80'lik bölge. A46 Richtung Dortmund. Mahmut bildirmiş. Türkiye girişte 500 euro ayak bastı parası öder misiniz? Milletvekili Lütfü Türkkan adında bir milletvekili diyor ki Türkiye dışında yaşayan insanlar ülkemizi çok seviyorlar, memleketlerini çok seviyorlar. Onlar bu parayı ödemekten memnuniyet duyarlar diyor. Biz zaten o paraları ödemeye geliyoruz, bilmiyor musunuz? Mete yazmış. Euro mu alırlar anca diyor. Burada avroları ağaçtan mı topluyoruz demiş diğer bir dinleyicimiz.

Ayhan yazmış. Daha ne kadar ödeyeceğiz? En güzel. Daha ne ödeyeceğiz yahu? Gel kan hadi kalbime. Askerlik de pahalandı biliyorsunuz değil mi? Ona da bakalım az sonra.

0: güzellik be.
1: Yap bir güzellik be. Tarkan Metropol FM'deydi. Almanya'dan, Avrupa'dan, Fransa'dan, dünyanın, Avrupa'nın dört bir tarafından gelen gurbetçiler Türkiye'ye girdiğinde 500 euro aile başına her yıl ayak bastı parası ödesin. Bu da onları mutlu eder. Hem de Türkiye'yi desteklemiş, kalkındırmış olurlar diyor bir milletvekili Türkiye'de. Dinleyicimiz yazmış, Yüksel, kredi kartına taksit yaparlar mı acaba diyor. E ya, peşinde indirim var mı? Benzin fiyatı bizim burada biraz daha fazla demiş. Notre Dame Vesfalen'den yazmış dinleyicimiz. Özellikle oradaki Ren Nehri'nin kurumuş olması, su seviyesinin düşmüş olması orada taşımacılıkta ciddi sıkıntıya neden oluyor. Ve bu taşımacılıkta tabii ki petrol de taşınıyor. Ve bu lojistik faaliyetleri daha pahalıya gelince tabii ki benzin fiyatı da bundan nasibini alıyor. Şu an Almanya'da benzin en pahalı olduğu eyalet başta Nordrhein-Westfalen eyaleti. Buradan ucuz benzin getirelim size. Çetin Yağduş, yapma lütfü yapma.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. In einigen Teilen Europas ist heute eine totale Sonnenfinsternis zu sehen. Die Urlaubsinsel Mallorca liegt genau in der Schneise, in der das Ereignis am besten zu sehen ist. Um 20.31 Uhr wird dort die Sonne für 96 Sekunden vom Mond verdeckt. Mallorca rechnet mit einem Besucheransturm.
2: Über ein Jahr haben die Behörden an den Sicherheitskonzepten und Straßensperrungen für den Tag gearbeitet. Bei den Maßnahmen geht es vor allem darum, Verkehrschaos zu vermeiden und die Waldbrandgefahr möglichst klein zu halten. Deshalb ist das Gebirge an der Westküste komplett für den Verkehr gesperrt, genauso Aussichtspunkte oder Buchten. Und die Wetteraussichten sind vielversprechend. Nebel, dichte Wolken oder Saharastaub erwartet der spanische Wetterdienst nach aktueller Prognose nicht. Aus Palma, Pia Eschenbach.
1: Das Bundeskabinett will heute einen Gesetzentwurf zur Reform der deutschen Nachrichtendienste beschließen. Ziel ist es, sie angesichts der wachsenden hybriden Bedrohung mit deutlich mehr Befugnissen zur Aufklärung von Terrorismus, Extremismus und geheimdienstlichen Aktivitäten anderer Staaten auszustatten.
3: Russische Spionage oder wie zuletzt eine gezielt gesteuerte Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig. Für genau solche Fälle sollen BND und Verfassungsschutz mehr Werkzeuge und auch mehr Kontrolle erhalten. Und sie sollen erstmals auch aktiv eingreifen dürfen. Zum Beispiel, indem der Bundesnachrichtendienst während einer Cyberattacke die IT-Infrastruktur der Angreifer manipuliert. Außerdem sollen Nachrichtendienste Vereinigungen, die als extremistischer Verdachtsfall gelten, künftig maximal 5 Jahre beobachten dürfen. Diana Kramer, Nachrichten. Redaktion.
1: Bundesverkehrsminister Bilger sieht trotz der anhaltenden Niedrigwasserlage auf wichtigen Wasserstraßen derzeit keine Versorgungsengpässe. Stand jetzt sei die Versorgung gewährleistet, sagte Bilger der Rheinischen Post vor einer Schaltkonferenz heute mit den Verkehrsministern der Länder. Um das Risiko zu senken, müsse mehr Güterverkehr von den Wasserstraßen auf Schiene und Straße verlagert werden, betonte Bilger. Ab heute dürfen in der EU keine fettabweisenden Burgerboxen oder Gebäckpapiere mit bestimmten Schadstoffen mehr auf den Markt gebracht werden. Die nun geltende EU-Verpackungsverordnung schreibt neue Grenzwerte für sogenannte PFAS in Lebensmittelverpackungen vor. Mit den auch Ewigkeitschemikalien genannten Stoffen soll etwa das Durchweichen des Pommeskartons oder der Dönertüte verhindert werden.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma ve fesih aşamasına çevrildi. Yasanın uygulanabilmesi için PKK'nın varlığına son verdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Ardından konu Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle terörsüz Türkiye sürecini görüşecek. Koordinasyon toplantısında sürecin illerde nasıl takip edileceği, toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeni ele alınacak. Vize randevularını yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlerle sattığı öne sürülen yapılara yönelik 6 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların sistemlerine botlarla erişerek randevuları topladığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasını zorlaştırdığı iddia ediliyor. Ankara'da ödenmeyen alacakları için eylem yapan maden işçilerine polis müdahale etti. Bir holding bünyesindeki işletmelerde çalışan 80'den fazla madenci gözaltına alındı. İşçiler Enerji Bakanlığı ile görüşme talebiyle bekliyordu. Ankara Valiliği kent genelinde 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle gizlice başka bir askeri uçağa geçtiğini doğruladı. Trump, kararın gizli servis ve ordunun tavsiyesiyle alındığını söyledi. Washington Post'a göre Trump, önce kameralar önünde başkanlık uçağına bindi, ardından bir catering aracıyla bir Amerikan askeri uçağına götürüldü. Operasyonun olası İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle planlandığı öne sürüldü. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin golünü 66. dakikada penaltıdan Talisca attı. İlk maçı da 2-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 3-0'lık skorla turu geçti. Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Lyon oldu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 19 derece. Gün boyunca. Mannheim'da 17 ile 32, Heidelberg'da 16 ile 32, Ludwigshafen'da 17 ile 32 derece bekleniyor. Bu güzel hava gün boyunca devam edecek. Hava durumu sizlere Metropol FMKY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 41 sent. Çeyrek altın ise 214 euro 23 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 8 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri.

0: En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.

serinleyecek. Hani bu geçici bir serinlik mi olur yoksa artık yaza bay bay mı deriz orasını bilemiyorum ama ayın 20'si itibariyle hava tüm Almanya genelinde 30 derecelerin altında ve yağmur da o beklenen yağmur da geliyor. Gündemde neler var, neler konuşuluyor? Siyasette pek bir gelişme yok çünkü yaz tatilinde siyaset ama bugün kabine üyeleri enteresan bir konuyu görüşecekler. Almanya'daki istihbarat yetkileri biraz daha arttırılmak isteniyor. Bir iç istihbarat var, das ist der Verfassungsschutz, bir de dış istihbarat var. Bundesnachrichtendienst, BND. Ve bu istihbarat birimlerinin yetkileri arttırılmak isteniyor, yetki alanları genişletilmek isteniyor. Mesela istihbaratçılara yalan bilgiyi yayma hakkı verilecekmiş. Manipülasyon yapmalarına izin verilecekmiş. Yani bildiğin istihbaratçılar dedikoducu olacak. Doğru olmayan bilgiyi manipülasyon yapmak için, suçları yakalamak veya suçları yönlendirmek için yayma hakkı verilecekmiş, yetkisi verilecekmiş istihbaratçılara. Enteresan.

Hoşuna mı gidiyor Ece Seçkin? Guten Morgen, merhabalar, güzel bir çarşamba sabahı diliyoruz. Yazın tam ortasındayız. Aslında ortasında değil artık, Eylül'e doğru ilerliyoruz. Ve önümüzdeki haftalarda artık havalarda

biz hangi yanlış bilgiyi yaymak isterdik acaba? Düşünsene, diyormuşum ki falanca benzin istasyonunda dizel şu an 1 eurodan satılıyor. Kaosu düşünebilir misin?

0: kapıları.
1: Bak dinleyicimiz ne yazmış? Alparslan yazmış, diyor ki artık diyor STF'in yerine BND mi yapacak yanlış haberi diyor. Güzeldi bu.

0: Kurtuluş Kuş, Feryal Sepin ve aynı zamanda Burak Bulut, Karalaya Karalaya, Metropol FM'de. Guten Morgen, merhabalar. Radyoların yeni ses verenler, sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir dahakine biraz daha erken bekliyoruz, zira çok şey kaçırıyorsunuz ona göre. Mesajlarımız var. Mesaj yazmış dinleyenlerimiz.
1: Yaz kızım.
0: Kim ne göndermiş, bakalım. Marine of Adam, Ankugel Big Mevki, yolda radar var diyor. Sevcan arkadaşımız sabit radar diyor. Teşekkürler. Mar şehrinden Atalay. Lütfü Türkkan beyefendi, hani bu Türkiye'de bir milletvekili Lütfü Türkkan beyefendi diyor ki Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız ülkelerini çok seviyorlar. Türkiye'yi çok seviyorlar. Her gelişlerinde, daha doğrusu her yıl bir kereye mahsus aile başı 500 euro ayak bası parası alalım onlardan diyor. Bunu vermekten mutluluk duyarlar diyor. Kesinlikle çok mutlu oluruz. Biz zaten, bizden resmi bir şekilde o para talep edilmediği için, alınmadığı için biz girişte zaten her yerde o parayı fazlasıyla vermeye çalışıyoruz. Bu işi artık sadece bir resmiyete dökmemiz lazım arkadaşlar. Ve Atalay diyor ki, Lütfü Bey diyor, kendisi Türkiye'den her çıkışından geri dönüşünde acaba bu parayı verir mi diyor. Yo, sadece Avrupa'da yerleşik olanlardan. Kendilerinden olmaz tabii ki. Sadece bizden. Nihat yazmış. Çok mutlu oluruz, acayip mutlu oluruz diyor. Diyorum ya. Bu bize Allah'ın bir lütfu mu demiş dinleyicimiz. Çok iyi.

Ajda Pekkan, çok seviyorum şarkısını. Bir tık Metropol FM'de sizin için geldi. Güzel sabahlar diliyoruz. Kim ne göndermiş bakalım bir. 0-30-217-970-71. Memleketimize girerken bizden 500 euro ayak bastı parası almayı düşünmüş olmaları bile büyük bir saçmalık. Niye öyle diyorsun ki? Niye saçma olsun ki? Hangi düşünceyle söyleniyor biliyor musun? Türkiye'deki insanlarda, akrabalarımızda, yakın çevrenizde ya da yakın olmayıp da yakın görünen çevrenizde öyle diyelim. Hep şu düşünülüyor. Bunlarda para var. Sen Almanyalısın, sen Almancısın, sende var, sana dokunmaz. Esnaf da böyle düşünüyor. Siyasetçi de böyle düşünüyor. Akraba da böyle düşünüyor. Kim zamanında bu bilgiyi yaydıysa. Bu bile büyük bir saçmalık demiş dinleyicimiz. Haksızlık ve can sıkıcı. Yol masrafı, konaklama, yediğimiz kazıklar derken yeterince para bıraktığımızı düşünüyorum diyor. Protesto etsek gitmesek nasıl olur acaba, bunu mu hedefliyorlar acaba diye sormuş. Ya bu bir öneri ama hani can sıkıcı bir öneri. Niye böyle bir şey söylüyor? Tartışılıyor şimdi, hani bunu da insanlara sormuşlar. Sosyal medyada bu bayağı bir köpürtülüyor. Ciddi konuları makaraya sarıyorsun Serdar, helal olsun. Ne yapayım, sarmayayım da ne yapayım? Yanlış anlaşılmam, sarmayayım da ne yapayım derken yanlış anlamayın. Konuyu sarıyoruz. Başka bir şey sarmıyoruz. Birisi, dinleyicimiz yazmış. Yapma lütfen, yapma. O söz konusu bakan demiş diğer bir dinleyicimiz, Hakan Bey. Bakan değil, milletvekili. Düsseldorf'tan yazmış Hakan.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların boks ve dövüş sporları etkinlikleriyle 16 ile 30 yaş arası erkekleri hedeflediğini açıkladı. Antrenmanların sosyal medyada duyurulduğu spor içeriğinin daha sonra siyasi mesajlarla birleştirildiği belirtiliyor. Daire, Der Dritte Weg ve Identitäre Bewegung yapılanmalarının bu alandaki faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bad Dürheim yakınlarında köprü çalışmaları sırasında bir iskelenin parçası kırıldı. Olayda bir işçi hafif yaralanırken A81 otoyolu Bad Dürheim'le Geisingen arasında ve A864 Donaueschingen'le Bad Dürheim arasında iki yönde araç geçidine tamamen kapatıldı. Ve Stuttgart'ta Nürnberg arasındaki demiryolu hattında aşırı sıcaklık nedeniyle hasar oluştu. Kreisheim, Elwangen ve Schwäbisch Gmünd çevresinde gecikmeler ve tren iptalleri bekleniyor. Karlsruhe ile Leipzig arasında çalışan bazı IC seferleri de etkileniyor. Deutsche Bahn onarımların haftalar sürebileceğini açıklıyor. Mannheim merkezi Farlach Tunnel'de hafta sonu ağır bir motosiklet kazası meydana geldi. 32 yaşındaki sürücü Neuhamsheim yönünde ilerlerken kontrolünü kaybedip tünel duvarına çarpmıştı. Motosiklet alev alırken sürücü hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı. Tüneldeki kapanma tek yönde sürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da istihbarat servislerinin yetkilerinin genişletilmesi planlanıyor. Federal hükümetin bugün ele alacağı reformla Anayasayı Koruma Dairesi BND Bundesnachrichtendienst daha fazla veri toplayabilecek ve siber saldırılar gibi tehditlere aktif müdahalede bulunabilecek. Hükümet düzenlemeyi değişen güvenlik tehditlere karşı kapsamlı bir reform olarak değerlendiriyor. Alman hükümeti çocuklar için Frühstartrente adı verilen yeni bir emeklilik birikimi sistemi planlıyor. Buna göre 6 yaşından itibaren çocukların hesabına devlet tarafından her ay 10 euro yatırılacak. Aileler de ek katkı yapabilecek. Yasa 2027'de yürürlüğe girerse ilk etapta 2020 doğumlu çocuklar yararlanacak. Değerli dinleyenler, bugün güneşin yaklaşık %85 ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: artık. Roman şarkısıyla Edis. Saatlerimiz tam 9.40.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Şimdi radyolarımıza Cem Belevi yeni şarkısı Sevme diyor. Radyolarımızda...

Cem Belevi sevme diyor. Guten Morgen herkese. Radar ihbarı vardı. Mariendorf Adam Ankugelweg mevki yolda radar bulunuyor. Buradan geçen arkadaşlarımızın dikkatine sabit bir radar olduğunu bildirmiş Sevcan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Yine A113'ten de şehir dışına gidenler Leipzig-Potsdam ayrımında A10'a geçişte 120'lik bölge. Burada da yine yolda radar var. Dikkat! Dinleyicilerimiz bu Almanya'dan Avrupa'dan gelenler her yıl Türkiye girişlerinde aile başı 500 euro para versin diye öneri yapan milletvekiline bayağı bir kızdı. Çikolata neylerine yetmiyor diyor Lefte. 500 euro az demiş diğer bir arkadaşım. Evet bence de 500 euro az. Bu bize bir hakaret. 1000 olması lazım. 500 euro'luk adam mıyız biz ya? Şeyi merak ediyorum. Hani niye, neden, neye dayanarak bunu önerdi? Hani sebebi ne? Niye? Almanya'dan, Avrupa'dan gelen Türkler Türkiye girişlerinde niye 500 euro verseler? Neden, niçin? Hani niye başkalarından değil de bizden? Onu merak ediyorum ben. Aa, bugün loto var. 50 milyon euro. Bak bu para bana çıksın, tamam girişte vereceğim 500 euroyu.

Serdar Ortaç, Dans Sözü'nün hemen ardından Mela Bedel'le Faruk Sabancı. Darıldım darıldım. Güzel sabahlar, mutlu sabahlar.

9.50 saatlerimiz. Darıldık. Valla biz de darıldık. Milletvekili Lütfü Türkan'ın Türkiye'ye gelen Avrupalılar, Avrupalı Türkler her yıl aile başı 500 euro para ödeyebilirler önerisine. Darıldık. Yusuf yazmış. Nordrhein-Westfalen-Siegburg'dan yazıyorum. Aslında diyor Türkiye'ye girişte bize 500 euro takdim edilmesi gerekir diyor. Çünkü Türkiye öyle bir katkıda bulunuyoruz ki. Para girişi yapıyoruz. Tüm sene topladıklarımızı gelip Türkiye'de harcıyoruz. Bu ne demek oluyor? Türkiye ekonomi açısından katkıda bulunuyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum. Ama 500 euro yakışmadı böyle bir öneri diyor. Ludwig Safen'den Rahmi yazmış. Japonya'da milletvekilleri devlete iki maaşlarını bağışlıyor. Acaba Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi diyor. Sence? Yoruma açık. Almanya'da olur mu öyle bir şey? O da yoruma açık. Japonya başka bir yer ya. Japonya dünya değil zaten. Bunlar başka. Adamlar maç izlemeye geliyor. Maçtan sonra kendi çöplerini toplarken, elimizdeymişken diğerlerinin de çöplerini toplayalım diye stadı temizliyorlar. Harbiden. Japonlar öyle insanlar. Yani şöyle bir Japonya ile Almanya şöyle bir dostluk maçı yapsa Berlin'de, Berlin tertemiz olur. Vallahi biliyorum. Avrupalı Türklerin Türk ekonomisine doğrudan ve dolaylı olarak katkısı ne kadarmış biliyor musun? Bu da hesaplanmış. Ona da araştırdım, buldum. Yıllık ortalama 10 ile 15 milyar dolar arasında bir katkı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu verilerine göre Türkiye'nin yıllık yaklaşık 65 milyar dolarlık toplam turizm gelirinin 65 milyar dolar kaç euro yapar onu hesaplayın. 60 milyar dolar euro yapar herhalde. Bu toplam turizm gelirinin 12 milyar doları doğrudan Avrupalı Türkler ve yurt dışındaki vatandaşlar tarafından karşılanıyor imiş. Ya. Yabancı bir turistin Türkiye'deki kişi başı ortalama harcaması 590 euro seviyesindeyken, bak yabancı turist 590 euro harcarken Avrupalı Türk ne kadar harcıyor biliyor musun? İki katını. 1200 euro harcıyor. Ya. Ya. Aslında harcamıyoruz da iki katını alıyorlar.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Son saniyelerimiz, son dakikalarımız geldi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Demet Akalın Bir Şeyim Mi Dedim parçasıyla son noktayı koyalım. 11-13 arası DJ Hakan rengarenkte sizinle. Ben yine yarın 6-10 arası Metropol FM'de Çay Şekeri programında huzurlarınızda.

0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
1: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde gözler silah bırakma ve fesih aşamasına çevrildi. Yasanın uygulanabilmesi için PKK'nın varlığına son verdiğinin ve silahlarını teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Ardından konu Milli Güvenlik Kurulu gündemine gelecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle terörsüz Türkiye sürecini görüşecek. Koordinasyon toplantısında sürecin illerde nasıl takip edileceği, toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeni ele alınacak. Vize randevularını yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlerle sattığı öne sürülen yapılara yönelik 6 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların sistemlerine botlarla erişerek randevuları topladığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasını zorlaştırdığı iddia ediliyor. Ankara'da ödenmeyen alacakları için eylem yapan maden işçilerine polis müdahale etti. Bir holding bünyesindeki işletmelerde çalışan 80'den fazla madenci gözaltına alındı. İşçiler Enerji Bakanlığı ile görüşme talebiyle bekliyordu. Ankara Valiliği kent genelinde 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Türkiye'den ayrılırken güvenlik gerekçesiyle gizlice başka bir askeri uçağa geçtiğini doğruladı. Trump, kararın gizli servis ve ordunun tavsiyesiyle alındığını söyledi. Washington Post'a göre Trump, önce kameralar önünde başkanlık uçağına bindi, ardından bir catering aracıyla bir Amerikan askeri uçağına götürüldü. Operasyonun olası İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle planlandığı öne sürüldü. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin golünü 66. dakikada penaltıdan Talisca attı. İlk maçı da 2-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 3-0'lık skorla turu geçti. Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Lyon oldu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
2: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli. Sıcaklık 19 derece. Gün boyunca. Mannheim'da 17 ile 32, Heidelberg'da 16 ile 32, Ludwigshafen'da 17 ile 32 derece bekleniyor. Bu güzel hava gün boyunca devam edecek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
3: An itibarıyla gram altın yaklaşık 122 euro 41 sent. Çeyrek altın ise 214 euro 23 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 8 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay.com.

0: Etle sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvvi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvvi Restoran Kuvvi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvvi.

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya havalimanlarında drone savunması güçlendirilecek. Bu konu federal hükümetin gündeminde. Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarındaki İHA yani drone savunmasını güçlendirmeyi planlıyor. Federal Polis Teşkilatı Bundespolizei bünyesindeki drone savunma biriminin 300 uzman personelle takviye edilmesi gündemde. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger açıklamalarında havalimanlarının drone tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasının sürdüğünü ifade ederken, teknolojik ve fiziki tehditlerin hızla geliştiğini, savunma tarafının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Wir haben schon einiges erreicht, das will ich an der Stelle auch mal betonen. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten von Behörden, aber das ist die Ausrüstung unserer Flughäfen mit Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Läuft. Aber aus meiner Sicht läuft sie bisher zu langsam. Also dieser Vorfall in Leipzig muss uns jetzt nochmal aufrütteln und wir müssen schneller werden bei der Ausrüstung unserer Flughäfen mit der Detektion, aber auch mit der Abwehr von Drohnen.
0: Ulaştırma Bakanı Bilger'e göre Almanya'nın en büyük iki uluslararası havalimanı olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında İHA drone tespit ve savunma konusunda hali hazırda güçlü bir teknik altyapı bulunuyor. Diğer havalimanlarında da benzer sistemlerin bir an evvel yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Wir haben schon eine gute Ausstattung an den beiden größten internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland, Frankfurt und München. Bei den weiteren insgesamt 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland läuft die Ausstattung entweder oder Ausschreibungen wurden gestartet und da sehe ich auch das Potenzial für eine Beschleunigung.
0: Bakan insansız hava aracı drone olaylarının yeni gözlemlenmediğini ancak saldırı teknolojilerinin gelişmesiyle tehdidin çok farklı bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinin yeni tekniklere daha hızlı uyum sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Bilga etkili drone savunması için en önemli unsurlardan birinin ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun olduğunu ifade ediyor.
1: Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf eine gute Abstimmung zwischen den Beteiligten an und dann können wir das aber auch alles bewältigen und wir müssen natürlich auch besser werden im Schutz unserer kritischen Infrastruktur, was den Ausbau anbelangt. Es sind einfach neue Gefahren, denen wir uns bewusst sein müssen.
0: Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarında güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Federal Polis Teşkilatı'nın drone savunma biriminin 300 uzmanla güçlendirilmesi planlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger özellikle drone tespit ve savunma sistemlerinin daha hızlı yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Anayasa Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların boks ve dövüş sporları etkinlikleriyle 16 ile 30 yaş arası erkekleri hedeflediğini açıkladı. Antrenmanların sosyal medyada duyurulduğu spor içeriğinin daha sonra siyasi mesajlarla birleştirildiği belirtiliyor. Daire, Der Dritte Weg ve Identitäre Bewegung yapılanmalarının bu alandaki faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bad Dürheim yakınlarında köprü çalışmaları sırasında bir iskelenin parçası kırıldı. Olayda bir işçi hafif yaralanırken A81 otoyolu Bad Dürheim'le Geisingen arasında ve A864 Donaueschingen'le Bad Dürheim arasında iki yönde araç geçidine tamamen kapatıldı. Ve Stuttgart'ta Nürnberg arasındaki demiryolu hattında aşırı sıcaklık nedeniyle hasar oluştu. Kreisheim, Elwangen ve Schwäbisch Gmünd çevresinde gecikmeler ve tren iptalleri bekleniyor. Karlsruhe ile Leipzig arasında çalışan bazı IC seferleri de etkileniyor. Deutsche Bahn onarımların haftalar sürebileceğini açıklıyor. Mannheim merkezi Farlach Tunnel'de hafta sonu ağır bir motosiklet kazası meydana geldi. 32 yaşındaki sürücü Neuhamsheim yönünde ilerlerken kontrolünü kaybedip tünel duvarına çarpmıştı. Motosiklet alev alırken sürücü hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı. Tüneldeki kapanma tek yönde sürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da istihbarat servislerinin yetkilerinin genişletilmesi planlanıyor. Federal hükümetin bugün ele alacağı reformla Anayasayı Koruma Dairesi BND Bundesnachrichtendienst daha fazla veri toplayabilecek ve siber saldırılar gibi tehditlere aktif müdahalede bulunabilecek. Hükümet düzenlemeyi değişen güvenlik tehditlere karşı kapsamlı bir reform olarak değerlendiriyor. Alman hükümeti çocuklar için Frühstart Rente adı verilen yeni bir emeklilik birikimi sistemi planlıyor. Buna göre 6 yaşından itibaren çocukların hesabına devlet tarafından her ay 10 euro yatırılacak. Aileler de ek katkı yapabilecek. Yasa 2027'de yürürlüğe girerse ilk etapta 2020 doğumlu çocuklar yararlanacak. Değerli dinleyenler, bugün güneşin yaklaşık %85 ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

0: Metropol FM sabah sunucusu nasıl olmalı?
1: Sert bakışlı, dik, mağrur, yiğit, atılgandır, gözleri ateş saçar.
0: Serdar ve Yeşilçam arkadaşları Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programında hafta içi her gün 6 ile 10 arası sizlerle. Sakın kaçırmayın.
2: Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
3: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
1: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rhein-Aura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kına'dan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rhein-Aura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rhein-Aura Event Center. Instagram Rhein-Aura Mannheim. Kısa vadeli boş tarihler mevcuttur.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

0: Çay Şekeri programı hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM.

var ve bu iki saatlere ne susmaya niyetim var ne de sizi rahat bırakmaya. Aldınız başınızı belaya. Burası rengarenk. Dedikodu var. Ama öyle mahalle arası değil tabii ki. Kulağımıza gelen ne varsa masaya yatırıyoruz burada. Bunun yanı sıra tabii ki ilginç haberlerimiz var. Yok artık diyeceğiniz olaylar da var. Biraz aşk, biraz kahkaha, biraz da Hakan sen niye, nereden buldun bunu getirecek konularımız da olacak. Genel zoysuz. Ve tabii ki müzik. Öyle önümüze gelen her neyse şarkıları ben seçtim. 2 saat boyunca da kulağınıza da keyfinize de ben karışıyorum. Diktatörünüzüm. Benden de ne diktatör olur ya. Aslında genelde diktatörler biliyorsunuz hep küçük boylu insanlardır. Yani boyca tamam, boyda uyuşuyor ama gerisi hikaye arkadaşlar. İnanmayın. Kemerlerinizi bağlayın, kahvenizi alın, sesi biraz daha açın diyeceğim.

şarkıya nasıl giriş yapıyor? Ne bağırıyorsun oğlum ya? Milleti korkutuyorsun burada yani. Wow, just gives no kani. Biraz sakin ol Hakan. Heyecanlanıyorum neyse. Evet millet. Bugün Almanya'da jackpot tam 50 milyon euro. Şimdi düşünün, akşam numaralar açıklanıyor. Bir bakıyorsun 50 milyon sizin. İlk iş ne yaparsınız? Hı? Var mı kafalarda? Şimdi ben size birkaç fikir vereyim. Mesela bana 50 milyon çıksa 50 milyonu mesela ne yapabilirim? Patronunuzu mesela satın alıp ona maaş verebilirsiniz. İnşallah patron duymuyordur. Sonra bakayım dönerciye gidip abi eti bol olsun diye diyebilirsin. Yok ya dükkanı komple sar diyeyim. Mesela Türkiye tatile giderken nedir o kilo hakkımız 23 kilo falan değil mi? Tam bilemeyeceğim her seferinde değişiyor ya.

araba yatırım falan geçin onlar. Hepsi hikaye. Bana parayı bulunca ayarı kaçıracak olanlar lazım. Hadi bakalım rengarenk ailesi. 50 milyon sizin ve ne yapıyorsunuz? Hoppa! Çok güzel bir giriş yaptım yine. Vallahi benden iyisi yok.

0: etme. Metropol FM, Rain Neka Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Ortenaukreis'ta salı günü çıkan birden fazla orman yangını sonrası söndürme çalışmaları sürüyor. Sel am Hermarsbach ve Biberach arasındaki yaklaşık 20 hektarlık alan yandı. Yangın kontrol altına alındı ancak çalışmalar gün boyunca devam edecek. Bölgede 700'den fazla görevli gece boyunca çalıştı. Polis helikopterleri de operasyona destek verdi. Çiftçiler söndürme ekiplerine su taşıdı. Gengbachschwabach'ta çıkan başka bir yangın sabaha karşı söndürüldü ve tahliye edilen bir evin sakinleri evlerine döndü. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Rhein-Neckar özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri, hepsi İstanbul Kuvvi Restoran.

0: restoranda. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubir Restoran Kubir Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubir.
1: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
2: Size de bu yakışır.
3: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Müziğimizin tüm renkleri, radyonda müziğimizin en güzelleri ve tüm renkleri, binlerce melodiler, bizi anlatan şarkılar. Metropol FM, senin radyon.

0: kaçanlar neredeydiniz siz? Neredeydiniz söyleyin bakalım. Her gün hafta arası saat 11 ile 13 arası rengarenkte olacaksınız. Bundan sonra yoklama yapacağım. Zo. Aa yine zo dedim değil mi? Evet bazı dinleyicilerim diyor. Hakikaten hep böyle zo diyorsun. Zo. Zo. Yazmam yavaşam. 50 milyon euro loto sizde çıksa. Ne yapardınız? Ama bana sakın ev alırım, yatırım yaparım demeyin. Bugün burada bu para size çıktığı zaman 50 milyon euro çıktığı zaman mantığı evde bırakırız arkadaşlar. Ve en klasik cevabımız geldi. Selamlar metrekare FM çalışanları. Metrekare FM. Bu da güzelmiş. Abi 50 milyon bana çıksa köye ev yaparım. O bitmeyen köy, o bitmeyen köydeki ev. Evet arkadaşlar, bir diğer dinleyicim de diyor ki bakayım bir dakika bir dakika. Konya Spor'u satın alırdım of Mahlı Yusuf, Yunus pardon bütün formalara da Yunus yazdırdım diyor. Al işte, güzel bir cevap. Nasıl yapındaba? Zom, başka bir dinleyicim ise Hakan hayalim bile fakirdi. Uçakta bagaj hakkı düşünüyorsun diyor. Uçak satın alıp kendi uçağınıyla uçsana diyor. Bak sen beni tam dinlemiyorsun. Ben dedim ki uçak 200 euro ya boş ver onu da uçağı satın alırım dedim dinlemedin. Otur o evladım sıfır. Başka bir dinleyicim. Bakayım ne diyor. Dinleyelim.
1: Doğru söylüyorsun Hakan abi. O para bende olsa Metropolis satın alırım. İkinizi de patron yapardım. Serdar abiden seni.
0: Burada fark ettiniz mi? 50 milyon euro derken telaffuzunu bile edemedi. Yani sen ilk önce bir 50 milyon telaffuz edebil de ondan sonra bize lafı çakarsın.

jackpot'ta 50 milyon euroyu kazanırsanız ne yaparsanız dedim. Mantıklı cevaplar gelmesin dedim. Mantıklı cevaplarla hiç işimiz olmaz dedim. Bir diğer dinleyicimiz bakayım ne diyor? Aileme çıkarım diyor. Mantıksız değil mi bu? Dur aslında ya. Rasim diyor ki selam Hakan, ben kayınanneme. Oo, kayınanneme de ilk defa duyuyorum. Kaynana, kayınvalide, kayınanne. Oo. Kayınanneme 1 milyon veririm diyor. Bu da saçma. Güzel. Başka bir dinleyicim de diyor ki bakayım Bobisto. Bobisto. Evet, bir dinleyicim de diyor ki loto bana çıksın diyor. Ha, hiyasa. Parasıyla değil mi adam döverim ben diyor Selçuk. Bak şimdi Selçuk, sana bir şey söyleyeceğim ben. 50 milyon sana çıkmış, sen hala adam dövme peşi. Bu yani bu öfke ne? Sen bak, ver o 50 milyonu, ben seni sakinleştiririm. Gerçekten. Elini kana bulan, gerçi ben de bulamam ama ben seni sakinleştiririm. Sen ve şimdi bu paraları bulup da fırlatanlar da var. Hakan destese oraya buraya fırlatırım diyor. Fırlatırım derken de aklıma gelen ilk şarkı bu.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: Değerli dinleyenler, Baden-Württemberg Anayasayı Koruma Dairesi aşırı sağcı grupların boks ve dövüş sporları etkinlikleriyle 16 ile 30 yaş arası erkekleri hedeflediğini açıkladı. Antrenmanların sosyal medyada duyurulduğu spor içeriğinin daha sonra siyasi mesajlarla birleştirildiği belirtiliyor. Daire, Der Dritte Weg ve Identitäre Bewegung yapılanmalarının bu alandaki faaliyetlerine dikkat çekiyor. Bad Dürheim yakınlarında köprü çalışmaları sırasında bir iskelenin parçası kırıldı. Olayda bir işçi hafif yaralanırken A81 otoyolu Bad Dürheim'le Geisingen arasında ve A864 Donaueschingen'le Bad Dürheim arasında iki yönde araç geçidine tamamen kapatıldı. Ve Stuttgart'ta Nürnberg arasındaki demiryolu hattında aşırı sıcaklık nedeniyle hasar oluştu. Kreisheim, Elwangen ve Schwäbisch Gmünd çevresinde gecikmeler ve tren iptalleri bekleniyor. Karlsruhe ile Leipzig arasında çalışan bazı ITE seferleri de etkileniyor. Deutsche Bahn onarımların haftalar sürebileceğini açıklıyor. Mannheim merkezi Farlak Tunel'de hafta sonu ağır bir motosiklet kazası meydana geldi. 32 yaşındaki sürücü Neuhamsheim yönünde ilerlerken kontrolünü kaybedip tünel duvarına çarpmıştı. Motosiklet alev alırken sürücü hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralandı. Tüneldeki kapanma tek yönde sürüyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Almanya'da istihbarat servislerinin yetkilerinin genişletilmesi planlanıyor. Federal hükümetin bugün ele alacağı reformla Anayasayı Koruma Dairesi BND Bundesnachrichtendienst daha fazla veri toplayabilecek ve siber saldırılar gibi tehditlere aktif müdahalede bulunabilecek. Hükümet düzenlemeyi değişen güvenlik tehditlere karşı kapsamlı bir reform olarak değerlendiriyor. Alman hükümeti çocuklar için Frühstartrente adı verilen yeni bir emeklilik birikimi sistemi planlıyor. Buna göre 6 yaşından itibaren çocukların hesabına devlet tarafından her ay 10 euro yatırılacak. Aileler de ek katkı yapabilecek. Yasa 2027'de yürürlüğe girerse ilk etapta 2020 doğumlu çocuklar yararlanacak. Değerli dinleyenler, bugün güneşin yaklaşık %85'i ile 90'ı ay tarafından örtülecek. Uzmanlar tutulmanın yalnızca sertifikalı özel gözlüklerle izlenmesi gerektiğini belirtiyor. Normal güneş gözlükleri yeterli koruma sağlamıyor.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Arkadaşlar, son mesajlarım, o kadar çok mesaj aldım hepsini şimdi. Hikayeleri fazla uzatmak istemiyorum. Sana canımı sıkılıyor. Hep aynı böyle değil mi? Onun için hikayeleri çok kısa tutmaya çalışıyorum. Dolayısıyla sizlerin bana göndermiş olduğunuz birçok mesajları okuyamıyorum. İşte aradan böyle ilk gönderenleri seçebiliyorum arkadaşlar. Şimdi konumuz neydi? 50 milyon. Bu akşam 50 milyon euro jackpot da var. Bu para size çıkarsa yapacağınız en absürt şey ne olur? Şimdi köye ev yapmak, yatırım yapmak falan, bunları geçiyoruz arkadaşlar. En absürt. Mesela burada bir dinleyicim diyor ki, Selam Hakan, 50 milyon bana çıksa oturur önce tek tek sayardım tam mı diye. Bak, bu hiç aklıma gelmedi, biliyor musun? Das ist zum Beispiel eine wunderbare Idee, ne? Başka bir dinleyicim, 50 milyon euro bana çıksın, akrabaları siliyorum hayatından diye. Aa, bak ne kadar mantıklı. Evet, burada Sema diyor. Çok duygusal bir mesaj almış. Yani Sema aslında bu arka fondaki müzik betine, yani müzik bet diyoruz biz, ama o şu anki duyduğumuz o müziği de aslında değiştirmem lazım. Böyle romantik bir müzik koymam lazım. Çünkü okuduğum zaman da spasın hiç zam, yani ikisi böyle olmuyor, ama ben yine de okumaya çalışacağım. Eşini çok seviyor ve diyor ki, Selam Hakan, iyi yayınlar. O para bana çıkarsa ilk işim kocamı boşar. Burayı terk etmek olur. Sonra da çatır çatır yer içer gezerim diyor. Kocama da söylüyorum. O da onun için Allah sana vermiyor diyor. Ama ben oynamıyorum. Onlar...

arkadaşlar, şimdi size bir şey soracağım ama bunu yani her gün yaşayıp da doğru ya hiç aklıma gelmedi. Mutlaka belki aklınıza gelmiştir ama tekrardan aklınıza getirecek bir konuya değinmek istiyorum. Bazı insanlar arabayı park edecek. Tam manevraya başlıyor, arkasını dönüyor. Sonra ne yapıyoruz biz genelde? Düşünüyor musunuz böyle? Ben size söyleyeyim. Müziği kısıyoruz. Ama hepimiz yapıyoruz. Çünkü beyin o anda diyor ki bir dakika. Ben hem Sezen Aksu'yu dinleyip hem de bu dar yere giremem. Biriniz sussun diyor. Şimdi aslında bunun mantığı da var. Park ederken dikkatimiz arttığı için beynimiz gereksiz böyle uyaranları azaltmak ister genelde. Ama dışarıdan bakınca çok komik değil mi? Müzik yüksekken arabanız yani müziğin sesi yüksekken araba sanki 30 santim daha geniş oluyor. Müzik kısınca şimdi girer diyorsun. Peki sizin direksiyon başında böyle garip alışkanlıklarınız var mı arkadaşlar? Böyle. Bazı arkadaşlarımız var. Yaz kış hiç fark etmez. Cam hep aşağıda olması gerekiyor. Yani cam hep açık olması gerekiyor. Mesela geri giderken müziği kısmak ya da dar bir yerden geçerken kafayı böyle öne uzatmak. Öyle kişiler de var değil mi? Sanki kafa öne gidince araba da inceliyor. Bazılarımız var. Navigasyon böyle konuşurken radyo şşş demek. Ya da kırmızı ışıkta yanındaki arabayla göz göze gelmemek için hayatında ilk defa torpido inceliyormuş gibi yapanlarınız da vardır. Ben de zamanında yaptım arkadaşlar. Yazın bana 0-32-117-970-71. Böyle araç kullanırken abuk subuk hareketleriniz var mı? Anlatın, yazın, sesli mesajla elip burada gülüp eğlenelim. Sadece eğlenmek değil, müziklerle de. Hangisiymiş o? Barış Manço'nun Hal Hal.

trafikte bazı böyle abuk subuk hareketlerimiz alışkanlıklarımız oluyor. Mesela çoğumuz aslında böyle geri geri giderken, daha doğrusu arabayı park etmek istediğim zaman geri geri giderken müzik o an, o esnada açıksa ne yapıyoruz? Kısıyoruz otomatikman. Neden yapıyoruz? Bilinmez ama yapanlar var değil mi? Ve trafikte sizin böyle yapmış olduğunuz garip alışkanlıklarınız var mı? Bir dinleyicim diyor ki selam abi, bir kere lambada sevmediğim birinin yanında durmamak için yerdeki çizgiyi fazla geçince radar çekti diyor. Göz göze gelmemek için. Bir başka dinleyicim. Geri vitese takınca benim arabam kendisi müziği kısıyor. Ama o sırada siz çok önemli bir şey söylüyorsanız ben sesi iyice açıyorum. Onun kısmasını engellemek için. Sonra manevra bitince ve normal ileri vitese takınca bu sefer çok yüksek bir sesle kulaklarım ağrıyor. Berlin'den Taner Şençürk. Benim kullandığım LKV geri vites takınca otomatikmen müziği zaten kısıyor diyor. Wow. Duisburg'dan Ümit arkadaşımız. Bir diğer dinleyicim. Sizi dinlerken ya da biriyle konuşurken telefonda geçtiğim yolları nasıl geçtim, ne zaman geçtim hatırlamadığım çok oluyor Hakan. Allah akıl fikir versin diyeyim sana. Bir dinleyicim de diyor ki ben de köprü altından geçerken kafamı eğiyorum diyor. Man yazar hadi geç şöyle basalım zaten. Benim gibi. Evet arkadaşlar ve şimdi yine bir parçamız var. Kim o? Yaşlanmak bilmeyen. Yani onun yaşındakiler çoktan cennete gittiler bile ama bunun gitmeye niyeti yok. Anladınız değil mi kim gelecek diye? Vallahi anladınız, bence anladınız. Süper sarımız Ajda Pekkan. Hoş görsen diyor Metropol FM'de. Rengarenk'te. Mikrofonu ben DJ.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rheinaura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rheinaura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rheinaura Event Center. Telefon 0163 791 1371.
5: Mannheim'in tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Ve konumuz araç kullanırken yaptığınız, daha doğrusu herhangi absürt böyle normal olmayan alışkanlıklarınız var mı? Yani genelde geri geri giderken, park ederken arabanın sesini, daha doğrusu müziğin sesini ne yapıyoruz? Kısıyoruz. Ne oluyorsa. Yani konsantrasyonumuz bozuluyor. Olabiliyor değil mi? Bir dinleyicim diyor ki, selamlar. Aslında ben tuhaf bulduğum şeyi yapıyorum. Almanya'da trafikte lambalarda cambazlar türedi diyor. Çetin diyor bunu. Para topluyorlar. Açıkçası dileniyorlar. Lambada trafikte dururken elime kağıt kalem alıyorum. Görmüyormuş gibi yapıyorum. Çetin, hiç mi utanmıyorsun? Yani vereceğin şurada bir 50 sent Allah'ını seversen. Kaç kişi çıkıyor böyle günde? Ha? Gönder İBAN. İBAN'ı gönderiyormuş. Bir bakıyorsun. Çetin devam. Zo. Para biriktir. Hakan Bey, hayırlı günler. Ben kendi arabama binince ilk aklıma gelen şey bir elham, üç kulfi okurum. Ben Ali Limburg'da. Şimdi Ali, biz olmadık. Yani çok absürt bir şey yazın diyoruz. Bu absürt bir şey değil. Bu yazı gayet doğal, birçok kişimizin yaptığı bir olay. Değil mi? Bizim şoför okulu öğretmenimiz diyor ki, öğrencilerim arabaları çok yaklaştırdıklarında sağa tarafa, ben kendimi sola doğru çekiyorum diyor. Sen devam et. Nihat. Evet, bir dinleyicim de diyor ki, yasız ehkayına, dar sokaktan geçerken karnımı içime çekiyorum abi diyor. Arabanın genişliğiyle alakası yok ama psikolojik destek diyor. Yani psikolojik destek senin ihtiyacın var ama haberin yok. Aşk dediğin laftır derler, sakın kanma. Gel beraber gidelim oraya. Benim bildiğim bir psikolog var. Beraber takılırız orada.

0: Evet arkadaşlar, ve dün sosyal medyada dolaşıyordum. Sosyal medyada dolaşırken bir kıza sokak röportajında soruyorlar. Diyorlar ki kocan ne kadar maaş alması gerekiyor? Şimdi ben burada fazla konuşmayayım. Bu röportajı olduğu gibi sizlere dinletiyorum şu anda.
1: Bir erkeğin maaşı ne kadar olmalı?
2: Yani evi, arabası vesaire her şey varsa, bana harcayacak parası olacaksa sadece, bu en az 500 bin lira bence olmalı.
1: 500 bin lira olmalı.
2: Yani normal bir yerde çalışmasını beklemem o yüzden erkek arkadaşımın zaten.
1: Yani 500'den düşük olsa bu iş olmaz mı diyorsun?
2: Olmaz ya. Olmaz.
1: Ev, araba, nasıl bir ev, nasıl bir araba? Onu da alalım senden.
2: Yani ortalamanın bir tık üstü, normal dubleks, triplex, güzel bir villa tarzı.
1: Araba, yani arabayı da alalım, onu da merak ettim.
2: Bana alacaksa bir Audi A5 yeni seri var ya, pink serisi. O çok güzel olur, pembe olanlardan.
0: Ooo! Duydunuz değil mi? Bir de pembe olanlardan diyor. Yani 500 bin lira maaşı olacak. Villası olacak. Duplex veya triplex. Tek katlı da. Abla tek katlı olmuyor mu? Böyle uzun, hani böyle kocaman o şeyle Los Angeles'ta olanlardan olmuyor mu? Böyle 30 milyonluk. Yok. İlle böyle yukarıya doğru çıkacak. Bir de bana yeni çıkan A5'ten alacak. Audi A5, daha onlar piyasaya çıktı ama daha istesen de satın alamıyorsun, onu istiyor. Ama bir de pembesi olacak. Vay be. Yani abla sen eş aramıyorsun ki, premium paket arıyorsun. Yani bana soracak olursa adam eve gelirken çiçek getirmeyecek, ruhsat getirecek. Das war aber lustig, oder? Şimdi ben merak ediyorum, bu damat adayın maaşı 500 bin, Audi yani A5 hazır. Peki kendisinden ne bekleniyor? Sevgi mi? Sadakat mı? Yoksa Audi'nin kış lastikleri de mi adama ait? O da mı adama ait, ha? Söyleyeyim bana. Erkekler, vallahi çok zor halimiz. Evde kalmaya devam. Bu konuyu hiç

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Katrin Müller. Heute Abend durften viele gespannt in den Himmel blicken. Es gibt eine Sonnenfinsternis. Hier in Deutschland wird die nur partiell zu sehen sein. In großen Teilen Spaniens wird es dagegen erstmals seit mehr als 100 Jahren wieder eine totale Sonnenfinsternis geben. Und es wird ein riesiges Spektakel dort.
2: Die Sonnenfinsternis ist eine logistische Herausforderung. Laut spanischer Verkehrsbehörde werden zwischen 400.000 und 1,5 Millionen zusätzlicher Autos unterwegs sein. Über 33.000 Polizisten sind im Einsatz. Behörden empfehlen, das Spektakel von ausgewiesenen Beobachtungspunkten aus zu verfolgen. Auf der Urlaubsinsel Mallorca sind dafür 9 Zonen ausgewiesen, darunter auch die Playa de Palma. Aus Spanien, Julia Macher.
1: Kräftig steigende Energiepreise nach dem Auslaufen des Tankrabatts haben die Teuerungsrate in Deutschland im Juli auf 2,8% getrieben. Von Juni auf Juli des laufenden Jahres zogen die Verbraucherpreise um 0,8% an. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit seine vorläufigen Berechnungen. Hauptgrund für die anhaltende Teuerung bleiben demnach die nach wie vor hohen Energiepreise. Verpackungen sind praktisch, verursachen aber Abfall, der oft in der Umwelt landet. Die Europäische Union sagt dem Verpackungsmüll den Kampf an. Ab heute gilt eine neue Verordnung, die schrittweise etwa Plastik und große Verpackungen aus unserem Alltag verbannt.
3: Ob Coffee-to-go-Becher oder Pizzakarton, für neue Lebensmittelverpackungen aus Pappe oder Papier gelten ab sofort strengere Grenzwerte bei sogenannten Ewigkeitschemikalien, etwa PFAS. Die sollen zum Beispiel Fett und Wasser abweisen, sind zum Teil aber gesundheitsschädlich. Ab 2030 sollen Verpackungen dann grundsätzlich nicht mehr größer sein als nötig. Pakete dürfen dann viel weniger Luft- und Füllmaterial enthalten. Aus Brüssel, Niklas Treppner.
1: Das Bundeskartellamt hat keine grundsätzlichen kartellrechtlichen Bedenken gegen die 50-plus-1-Regel im deutschen Fußball. Nach Abschluss des Verfahrens gab die Behörde jedoch Hinweise an die Bundesliga-Dachorganisation, um die Regel auch zukünftig rechtssicher anzuwenden. Die Regel gibt im Kern vor, dass Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen können.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, terörsüz Türkiye sürecinde yeni uygulama takvimi şekilleniyor. Yasanın fiilen uygulanabilmesi için PKK'nın silah bıraktığının ve örgütsel varlığının sona erdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit ve teyit edilmesi gerekiyor. Ardından konu Milli Güvenlik Kurulu'na taşınacak. Süreç Eylül sonuna kadar tamamlanırsa çerçeve yasanın Ekim ayında uygulanmaya başlaması bekleniyor. Çerçeve yasanın meclisten geçmesinin ardından Selahattin Demirtaş'ın düzenlemeden yararlanıp yararlanmayacağı da tartışılıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Habertürk yayınına gönderdiği notta Selahattin Demirtaş yasa kapsamında dedi. Fakat Demirtaş'ın dosyasında kasten öldürme suçlamasıyla ilgili hukuki süreç devam ettiği için durumun nasıl uygulanacağı henüz kesinleşmiş değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 81 ilin valisiyle terörsüz Türkiye sürecini görüşecek. Koordinasyon toplantısında sürecin illerde nasıl takip edileceği, toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeni ele alınacak. Vize randevularını yazılımlarla toplu şekilde alarak vatandaşlara yüksek ücretlerle sattığı öne sürülen yapılara yönelik 6 ilde operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerin konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların sistemlerine botlarla erişerek randevuları topladığı ve vatandaşların doğrudan randevu almasını zorlaştırdığı iddia ediliyor. Ankara'da ödenmeyen alacakları için eylem yapan maden işçilerine polis müdahale etti. Bir holding bünyesindeki işletmelerde çalışan 80'den fazla madenci gözaltına alındı. İşçiler Enerji Bakanlığı ile görüşme talebiyle bekliyordu. Ankara Valiliği kent genelinde 15 günlük eylem ve etkinlik yasağı ilan etmişti. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde playoff turuna yükseldi. Sarı lacivertliler 3. eleme turu rövanşında Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı deplasmanda 1-0 yendi. Fenerbahçe'nin golünü 66. dakikada penaltıdan Talisca attı. İlk maçı da 2-0 kazanan Fenerbahçe toplamda 3-0'lık skorla turu geçti. Fenerbahçe'nin playoff turundaki rakibi Fransa temsilcisi Lyon oldu. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Radyodan açanlar, küstüm size. Her hafta arası saat 11 ile 13'te buradayız. Buradayım, 2 saatim var. İşinizi gücünüzü bırakacaksınız, beni dinleyeceksiniz. Yaptığım absürt espriler, yani kendim yapıyorum ve kendim gülüyorum. Bu esprilere şahit olmanız lazım. Onun yanı sıra çalacağım parçalara da şahit olmanız lazım. Şimdi ben dün şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Bundan sonra bütün her seferinde bu rengarenk programda bir tane çok duygusal bir parça çalacağım. O yok mu? Ha. Yani artık hangi saatte çalacağımı söylemeyeceğim ama duygusal bir parça. Ona yani düşündüm böyle. Bir tane de duygusal çalacağım. Şöyle birazcık böyle derinlere böyle dalalım. Ondan sonra tekrardan silkeleyeyim sizi. Oyanın, avuçlayın. Nasıl kalkacaksınız peki? Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen Sonnenschein. Aynen bunun gibi böyle kalkacaksınız. Avuçlayın dedikten sonra ondan sonra yine birbirinden güzel şarkılarla devam edeceğiz. Şimdi biraz önce ne demiştim haberlerden hemen kısa bir süre önce? Dedim ki Türkiye'de sokak röportajına bir kadına soru soruyorlar. Eşiniz ne kadar maaş almalı? Kadın diyor ki 500 bin TL. Ne yapıyor? Aşağı yukarı 9 bin euro falan yapıyor. Olması lazım diyor. Dubleks veya tripleks evi olması gerekiyor diyor. Ondan sonra bana bir tane de yeni çıkan daha. Daha şu anda Almanya'da bile piyasada yok. Yeni çıkan ama biliyor piyasayı biliyor. A5, Audi A5 olacak. Bir de rengi de pembe olması gerekiyor diyor. Vay biz erkeklerin haline. Dedim ben de eş aramıyor. Premium paket arıyor bu. Şimdi rengarenk ailesi olarak size soruyorum dedim. Evleneceğiniz kişinin maddi durumu sizin için ne kadar önemli? Bir de böyle şartlarda karşınıza biri gelse ne cevap veririz? Ama dikkat. Audi 5. Bakayım neydi demişti? A5 evet. Audi A5 sahibi olanlar şu anda mesajı atmasın. Çünkü kızın adresini bilmiyorum. Bir dinleyicim diyor ki nebahat daha dursun. Şimdiki kızlarımızın gözü yüksekte valla. Senin şimdiye kadar olmadığın hata yani. Başka bir dinleyicim bakayım ne diyor burada. Zoo Hakan. O bayan kendini hayat arkadaşı aramıyor. Hayat garantisi onun aradığı diyor. Berlin'den Ayşe Hanım. Böyle bir açıklama yapmış. Bir diğer dinleyicim ise ya Hakan o hanımefendiye bir soralım. Bende 2008 model Mercedes B180 var. Olur yeri hiç mi yok? Vallahi satmışım bu dünyanın anasını derler ya. Aynen öyle.

güzel şarkımızı, güzel bir anımsatma oldu. Güzel bir hatırlatma. Satmışım bu dünyanın anasını diyor. Bayağı programımıza da uydu yani. Daha doğrusu konumuza da uygu. Bu arada bir dinleyicim diyor ki duygusal şarkı çalarken bizi ağlatma ama Hakan, olur mu? Vallahi onun garantisini veremem ya. Yani duygusal şarkı seçmekte üstüme kimseyi tanımıyorum arkadaşlar. Orada birazcık yani birazcık da hiç mütevazi olamayacağım. Tabii eşku. Yani başaramadığım, beceriksiz olduğum birçok yönlerim de var. Onu söylemiyorum tabii. Ama ben ihvaz gut mu hankandan zahir ya sağ. Das gehört ja auch sağ. Sorun değil. Burada şimdi bir dinleyicim diyor ki, mesaj göndermiş bana. Diyor ki. Evet. İlk konumuz neydi? Bugün biliyorsunuz jackpot'ta 50 milyon. Oyla jackpot'ta 50 milyon. Oyla bari kazanırsanız ne yaparsınız demiştim. Bir mesaj atmış. Metropol FM sayfamıza, Instagram adresimize. 50 milyon bana çıksa Metropol FM'i satın alır, sadece Türk sanat müziği çaldırırdım. Sizleri seviyorum, Allah'a emanet olun. Vallahi bu bir veda konuşması gibi oldu. Yani Allah korusun, böyle intihar mintihar söz konusu değil, değil mi? Sakın, sakın. Şimdi bir dakika, dur. Şimdi herhangi bir olumsuz bir faaliyeti bulunacak olursan ben senin isteğini yerine getiririm. Tamam mı? Tekrardan hayata geri dön. Radyonun sesini aç ve bu şarkıyı, sanat müziği

0: Lezzetli sınırları kaldırıyoruz. Sarısoy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarısoy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
1: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri, hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran, Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
2: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
3: Size de bu yakışır.
4: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin.
1: Bu frekanstan ayrılma. Bu frekans senin frekansın. Metropol FM, senin radyon.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Evet, Türkiye'de sokak röportajında bir kadına soruyorlar. Müstakbel eşiniz ne olması? Ne kadar maaş alması gerekiyor diye. O da diyor ki 500 bin lira olması gerekiyor. Triplex veyahut da dubleks evde kafidir diyor. Ama mutlaka bana bir tane yeni çıkan Audi A5'den alacak diyor. Ama pembe olacak. Kırmızısını falan istemem. Pembe olacak diyor. Evet. İşimiz zor biz erkekler. Evlenmek isteyen erkekler. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bir talep var. Bir dinleyicim diyor ki 500 bin lira koca istiyor. Herhalde BİM'den 15 liraya aldığı Tide ile bulacak öyle bir adamı diyor. Başka bir dinleyicim ise Hakan ben erkek olsam Burcu diyor bunu. Ben erkek olsam o kadar parayı kazandıktan sonra kadına neden ihtiyaç duyayım? Ne yiyip içmiş bu kadın acaba diyor. Şimdi Burcu sen kadın olduğun için neden kadına ihtiyaç duyabileceğini bilemiyor olabilirsin. Ama o işte öyle değil. Olmuyor öyle. Senin dediğin gibi olmuyor. Detaylı bilgileri Instagram adresinde bulabilirsiniz. DJ Hakan Berlin'e girdiğiniz zaman Burcu'nun sorusunu cevaplayabilirim orada. Bir başka dinleyicim ise bakayım o ne diyor. Şöyle bakıyorum. Aa, telefon giriyor. Kim arıyor beni? Merhabalar, kiminle görüşüyorum?
4: Merhaba, klinik psikolog Juliet Tülin Acar, Wiesbaden Doktor Taşpınar Praktik'ten selamlar.
3: Bir saniye, şimdi bunu telaffuz edebilmeniz için özel ders aldınız mı, böyle arka arka hiç böyle şaşırdınız oluyor mu? Yani sıralamayı şaşırdınız oluyor mu hiç?
4: Özel ders almadım ama uzun yıllar haber spikerliği yaptım, TRT geçmişim var, İzmirliyim aslen.
3: Aa tamam, ne güzel, buyurun sizi dinliyoruz.
4: Konuyu dile getirdiniz. Ben ilk defa yayına bağlanıyorum. Bir meslektaşınızım eskiden de öyle diyelim. Söyleyecek cümlelerim vardı ilişkiyle ve maddi konuda. Böyle bir söyleşi yapalım istedim. O yüzden sizi aradım.
3: Evet, dinliyoruz. Düşürük...
4: Evet, öyle mi? Yayında mıyız şu an?
3: Evet, yayındayız.
4: Ah, süper. Hem bir taraftan düşüp düşmeyeceğini de bilmiyordum ve bir konuşalım istedim. Araç da kullanıyorum. Hemen sağa çekeceğim. Bence daha doğrusu gerçek anlamda ilişkide kişinin maddi durumu önemlidir ama tek başına belirleyici olmamalıdır. Asıl önemli olan paraya bakış açısı. Sorumluluk sahibi olması, çalışkanlığı, geleceğe dair hedeflerinin olması. Çünkü bir ilişki sadece sevgiyle değil, hayat birlikte kurabilme becerisiyle de yürür. Şebnem Ferah son bir paylaşım yapmıştı. Aşka bakış açım değişti. Artık hani kimseye bahçe vaat etmiyorum. Eğer varsa emeği gelsin birlikte inşa edelim diye.
3: Ne güzel
4: söylemiş. Çok güzel bir cümleydi. Değil mi?
3: Evet.
4: Çok zengin biri olup sorumsuz, bencil ya da paylaşmayı bilmeyen biriyle olmak yerine maddi durumu ortalama olmasa bile ya da öyle diyelim emek veren, ayağı yere sağlam basan, birlikte bir gelecek kurmaya çalışan biri çok daha değerlidir. Para önemli olabilir ama karakterin önüne geçmemelidir.
3: Şimdi siz burada konuşurken çok güzel söylediniz. Evet, şimdi buyurun. Siz burada fikirlerinizi burada yansıtırken bir dinleyicim mesaj attı. Hı hı. Sizin hakkınızda.
4: Ne demiş? Çok merak ettim.
3: Yalnız yayına bağlanan abla 1 milyonu bile hak eder diyor.
4: Bekliyorum. Evet. Şimdi, uyusun gelsin bir ismadında.
3: Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Her şeyi çok güzel ifade ettiniz. Her şeyi. Bunda bak. Hı hı. Evli misiniz? Tamam. Bir şey söyle.
4: Evet.
3: Tamam. Daha doğrusu eşinizin almış olduğu, eski eşinizin almış olduğu maaşı ne kadardı?
4: Eski yeni eş olarak değil aslında, ilişki perspektifinden tamam, bakalım. Dengeleri bulmak gerekiyor. Ben genelde çift terapilerinde dile getirilen, hemen böyle sağda fark ediyorum. Dengede kalabilmek çok önemli. Mesela karşı taraf cinsiyete yükleme yapmadan konuşmaya çalışacağım diyordum ama maalesef olmayacak gibi
3: şimdi
4: gözüküyor.
3: Ben özür dileyerek bir şey vermek istiyorum, bölmek istiyorum. Bunu bilimsel bir şekilde açıklamayın. Sadece birlikte olduğunuz kişinin maaşı ne kadardı? Onu söylemeniz yeterli.
4: Karşı taraf kazancı sizden yüksek.
3: Bizden, benden yani yüksek.
4: Yani bizden yüksek.
3: Bizden evet. Derken sizden dediniz de siz yani benim ne kadar maaş aldığımı biliyor musunuz?
4: O genel olarak verdiğim bir tabirdi. Sizi kastederek söylemedim.
3: Ha, anladım.
4: Eğer ilişkide bahsettiğiniz konu. Aynen. En önemli şey ilişki seçerken kişinin maddi durumuna bakarken nelere dikkat etmeli mi sorusunu kapıya getirmiş oluyoruz. Ama perspektif olarak baktığımda gelirinden çok para yönetimine, ne kadar kazandığından ziyade parasını nasıl yönettiğine bakmak önemli. İlişkide dengeler dedik ya, denge.
3: Evet.
4: Gerçekten denge çok önemli. Bireysel olarak terapilerde en çok karşılaştığımız, kocam benden çok kazanıyor, sürekli olarak bana baskı uyguluyor. Onun aracı benden çok daha lüks. Ben onu yakalayamıyorum. Bunun ezikliğini yaşıyorum. Dile getirilen genelde bu. Tam tersi de olabiliyor. İş arıyorum, bulamadım. Karım şu an benden daha iyi bir konumda ve ben daha çok eziliyorum. Biraz böyle denge. Dengede kalabilmek aslında bütün konu bu. Ve bunu yaparken de gelirinden çok, işte ne kadar kazandığından ziyade parasını nasıl yönettiği önemli. Sorumluluk sahibi olup olmadığına, çalışma ve gelecek anlayışına.
3: Ben bakın, her şeyi çok güzel anlatıyorsunuz. Şu anda TRT'de değiliz biz. O kadar detaylı anlatıyorsunuz ki biz burada eğlence programı yapıyoruz. Yani siz kendiniz herhalde, şu anda belki ofisinizde hissettiniz. Bizi çok güzel bir şekilde aydınlatıyorsunuz ama vaktimiz çok kısa. Benim sadece bir sorum var. Burada bir dinleyicim diyor ki, ablanın kesin A5'i vardır diyor burada. Hem de yeni kasa diyor. Burada...
4: Hayır.
3: Tamam, yokmuş. Burada özetleyecek olursak... Ama gerçek anlamda özetleyecek olursak bu fikrinizi bir alalım.
4: Partner seçerken bence düşüncemi söylüyorum çok kısaca. Banka hesabına değil parayla kurduğu ilişkiye bakmak daha önemli. Çünkü bugün sahip olduğu para değişebilir ama sorumluluk anlayışı, karakteri, değerleri, ilişkinin geleceğini çok daha fazla belirler diyorum. Ben aşk diyorum. Para mı aşk mı diye de bir yorum açacağım. Kim ne diyecek bakalım, çok merak ediyorum. Para mı aşk mı?
3: İkiz.
4: Çok önemli bir şey.
3: Önemli mutlaka.
4: Çok önemli. Dijital romantizm diyorum. Hatta YouTube'da da çekilmiş küçük mesaj oluşturmuştum. Dijital romantizm günümüz şartlarında çok fazla. İnanılmaz sosyal medya üzerinden ve birçok şeyde hızlı tüketim çağındayız. Cem Yılmaz'ın dediği gibi hop mesaj gitti, havada yakalayıp geri alamıyorsun. İki günde tanışılıyor, bir haftada tüketiliyor. Para burada nerede peki? İnsanlar demek ki duygusal anlamda bir yoğunluk, bir şey istiyor. O eksiklik var. Ha, bana sorarsanız ben ilk defa bu kadar açık ve...
3: Biz size bir şey soramıyoruz. Fırsat vermiyorsunuz bir şey sormaya. Bana sorarsanız diyorsa zaten sadece siz konuşuyorsunuz.
4: Yo, dinliyorum da.
3: Aha, dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız.
4: Ben teşekkür ederim.
3: Kendinize iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Teşekkürler.
4: Hoşça kalın. Ben teşekkür ederim.
3: Evet arkadaşlar. Und wenn ich hier schon sind, reden wir immer noch.

En güzel şarkılar Metropol FM'de. Metropol FM, senin radyon. Efendim, siz Metropol

şantileri ve biraz önce canlı yayında olan hanımefendi fikirlerini söyledi. Biz de demiştik biraz önce Türkiye'de yapılan bir sokak röportajında bir kadın kocamın 500 bin lira maaş alması gerekiyor. Dubleks veya da tripleks ev olması gerekiyor. Ondan sonra bana da mutlaka bir tane yeni çıkan serilerden A5, Audi A5'in pembe olan renginden alması gerekiyor demiştim. Bu konu hakkındaki düşünceniz ne dedim? Biraz önceki hanımefendi aradı, konuştu. Çok güzel. Yani güzel konuştu değil mi? Birazcık fazla uzattı ama güzel konuştu. Yani bana soracak olursanız. Kendisi sonra dedi ki bütün bu benim yaptığım açıklamalara gelen mesajları merak ediyorum dedi. Şimdi o mesajları okuyacağız. Onsva. Selam Hakan. Hanımefendinin sorusunu cevaplıyorum. Tabii ki para yoksa birbirimizi yeriz, bu kadar basit, selamlar diyorum. Bir başka dinleyicim ise programımızda sadece İzmirli bayanlar mı sürekli ben İzmirliyim deme arzusu yaşıyor diyor. Yoksa bana mı öyle geliyor? Neyse, saygılarımla İzmirli Berna. Berna, das war echt genial. Süpersin. Bir başka dinleyicimiz ise bence para aşk gelir sonra parasız aşk mı olur diyor. Evet. Devam ediyoruz. Biraz önceki hanımefendiyle fikirlerini sorduk. Ne güzel konuşuyor deyip böyle kalpli gözler göndermiş bir diğer kadın dinleyicimiz. Bir başka kadın dinleyicimiz ise boğa, kadının Türkçesi müzik für die Ohren diyor. Abi beni de okusana ne olur, beni de oku o hanımefendiye diyor. Aşka açıksa ben varım ama fakirim diyor. Das ist schon mal verloren. So. Son mesajı okuyorum. Bu bayan çok konuşuyor. İnsan az konuşsun diye ona 500 bin lirayı verir vallahi diyor. Ay, Reis Gürses Bond'dan yazmış bu mesajı arkadaşlar. Evet, bunu da şimdi buradan noktalıyoruz. Güldük, eğlendik. Fazla böyle ileriye gitmeyelim. Kırmızı çizgimiz var. Ama şimdi bir parça çalacağım. Silkeleyeceğim sizi. Çalgıcı karısı bilmez. Hoppa!

Metropol FM'desiniz arkadaşlar. En güzel şarkılarımız ve aynı zamanda böyle ulu orta abuk subuk konularımız da oluyor. Birbirimize dalaşıyoruz işte yani. Değil mi? İki saatimizi böyle geçiriyoruz. Her gün hafta arası 11 ile 13 arasında. Ve bu arada bir dinleyicim daha yazmış. Selam Hakan, hanım süper konuştu ama diyor. İzmirli demesi yani bilmiyorum yani. Ben de çok absürt buluyorum. Selamlar. Eşref Paşalı, İzmirli Yıldıray. Bu da moda oldu artık değil mi? Bir daha böyle bir şeyi göndermeyin arkadaşlar. Yapmıyorum. Tamam. Das war schon. Her şeyin böyle cıkını çıkarmayın. Cılkını. Psikolog hanımefendiyi aradığına pişman ettiniz Hakan Bey. Kesin şunu düşünmüştür. Bu neydi şimdi? İyi ki bütün hastalarım böyle değil diye. Ama sizin yorumlarınız da genial. Keyifle dinliyorum. Teşekkürler Alev. Yo şimdi şöyle bir şey var. Bir saniye. Bu hanımefendidir ki şimdi benim bu bütün ifadelerime istinaren bana gelecek olan yorumları merak ediyorum dedi. Ben sadece o yorumları okudum, tamam mı? Yani bunlar benim sözlerim değil, sizlerin sözleri arkadaşlar. So, şimdi bir şarkımız gelecek. Ondan sonra da nereye geçeceğiz? Duygusal bir parçaya. Ondan sonra ne dedik? Rengarenk programına artık bir tane benim seçtiğim, benim çok duygusal bulduğum parçalardan sadece bir tanesine yer vereceğiz. Her gün bundan sonra. Dün Ferdi Özbeğen'le başlamıştık. Gülmek için yaratılmış adı bu şarkı. Gülmek için yaratılmış. Sen sus Hakan, şarkı söyle. Sen anca zırvala burada. Zo. Bu şarkının hemen ardından gelecek, bakalım hangi duygusal parçaya yer vereceğiz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ludwig Safen'den Rahmi yazmış. Japonya'da milletvekilleri devlete iki maaşlarını bağışlıyor. Acaba Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi diyor. Sence? Japonya başka bir yer ya. Japonya dünya değil zaten. Adamlar maç izlemeye geliyor. Maçtan sonra kendi çöplerini toplarken, elimiz değmişken diğerlerinin de çöplerini toplayalım diye stadı temizliyorlar. Japonya ile Almanya şöyle bir dostluk maçı yapsa Berlin'de, Berlin tertemiz olur vallahi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Şimdi bazen bir aşk biter ama insanın içine bitmez. Hayatımız ne olursa olsun devam eder. Yollarımız ayrılır, başka insanlar girer hayatımıza ama bir şarkı çalar biliyorsunuz ve yıllardır böyle dokunamadığımız böyle bir hatıra sanki dün yaşanmış gibi gelip böyle yanı başımıza oturur. Belki şu anda bu şarkıyı dinlerken aklınıza böyle yarım kalan biri gelecek. Söyleyemediğiniz bir söz, veremediğiniz son bir sarılma. Belki de içinizden sessizce acaba o da beni hatırlıyor mu diye diyeceksiniz. Şimdi Metropol FM'de çalacak bu şarkı kavuşamayanlara, vedasını tamamlayamayanlara ve kalbinin bir köşesinde hala birini sessizce taşıyanlara gelsin. Biliyorsunuz arkadaşlar bazı aşklar mutlu sonla bitmez ama insanın içinde ömür boyu en güzel yerinde kalır. Şimdi radyonuzun sesini biraz açın, gerisini bu şarkı anlatsın.

0: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
1: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rhein-Aura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rhein-Aura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rhein-Aura Event Center. Instagram Rhein-Aura Mannheim. Kısa vadeli boş tarihler mevcuttur.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
6: Metropol FM.
7: Çok duygusaldı bu. Şimdi diyeceksiniz Hakan ne güzel duygusal bir parça çalıyorsa ondan sonra ardından ediyorsun ya. Yani. Ama öyle ne bileyim şimdi bazı bak mesela bir dinleyicim diyor of içimizi dağladın Hakan sen ne yaşadın böyle Hakan diyor. Bilir başka dinleyicim diyor ki öyle bir anlattın ki şöyle hüzünlü böyle hüzünlü diye mendilleri hazırladım bu ne be. Hiç de hüzünlenemedim. İşte bazılarımız odun olduğu için arkadaşlar siz yani ne olursa olsun hüzünlenemezsiniz. Bir diğer dinleyeceğim. Çok uğraştım ama bir türlü duygulamadım Hakan'cığım ya. Odun 2. Var mı başka odun? Arkadaşlar sizler böyle hüzünlenemeyenler mutlaka şu anda çok mutludur. Öyle değil mi? Allah mutluluğunuzu bozmasın. Tamam mı? Onun için. Ben ne desem boş. Yine. Kadife gibi bir şarkı. Koray Avcı ve Ümit Sayın. Rengarenkli sizler için.

0: son iki şarkımız kaldı. Aa, o değil mi böyle? Evet, her gün saat 11 ile 13 arası buradayız arkadaşlar. Üzülmeyin, ben yine geleceğim. Çok da üzülüyordunuz ya. Evet, biraz önce duygusal bir parça çalmıştım ve bundan sonra da hep böyle duygusal parçalar çalacağım sizlere. Dedim bir tane, sadece bir tane rengarenk programda. Ondan sonra sadece sümük böyle ağlıca, ondan sonra saçmalamaya devam. Bir dinleyicim diyor ki.
1: Helal olsun kardeşim. Vallahi güzel konuşuyorsun. Söyle, destek sana Anadolu Faruk'tan, Frankfurt'tan. Öyle odunlara söyle kardeşim. Dinliyor seni. Helal olsun.
0: Anadolu Faruk'tan, Frankfurt'tan ama. Frankfurt. K'yı da arkadaş herhalde parası yetmedi. Evet, başka duygusal bir mesaj daha aldım arkadaşlar. Bakayım o ne diyor? Şurada, bu değil, bu değil. Bu bizim köyden değil. Aa, ben ne dedim orada? Şimdi bu fıkrayı bilenler biliyordur ne demek istediğimi ama boşverin. Oralara girmeyelim hiç. Ondan sonra bakayım. Ha, bir dinleyicimiz de diyor ki, insan geçmişin özlemcisi, geleceğin meraklısı, yaşadığı anın şikayetçisiymiş hep diyor Alev. Evet Alev, hoşça kal. Hoşça kal diyor bir de. Sağ ol Alev. Bir diğer dinleyicimiz de diyor ki,
2: abi oynamaya top olsun be ya. Devam et böyle. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu. Oh be. Şimdiyse.
3: Yok. Devenin nalı be ya. Sen de.
2: Nasıl unutacak onu be ya? Unutulur mu?
0: Burada bu programda arkadaşlar kimse maalesef normal değil. Ondan sonra işte kusura bakmayın, şayet buna ben sebebiyet verdiysem ama ne güzel eğleniyoruz. 2 saat içerisinde birbirimizi sallıyoruz, üzülüyoruz, ağlıyoruz, sızlıyoruz. Ondan sonra ama en önemlisi çok güzel parçalara yer veriyorum. Bunlardan bir tanesini şimdi sizlere armağan etmek istiyorum. Ondan sonra program... Ben çaldım. Arabada olanlar sağına solunuza bakmayın arkadaşlar. O korna benden geldi. Allah seni bildiği gibi yapsın diyenleriniz vardır mutlaka. Hiç sorun değil, hiç sorun değil. Tamam mı? İstediğinizi sayabilirsiniz. Biliyorsunuz biz şeffafız. Burada her şey serbest. Atmak serbest. So, saat 13'ten itibaren haberlerden hemen sonra Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Nordrhein-Westfalen'deki tüm dinleyicilerimiz için, sizler için orada olacak. Ondan sonra 15'ten itibaren de deli kızımız, Esra'mız, güzel kızın, ya güzel değil işte ama ya, kime göre güzel bilmiyorum. Ben onun da bir alıcısı olur yani. Benim olmadı. Son bir mesaj. Instagram adresini de söylemeyeceğim. Instagram adresimin DJ Hakan Berlin olduğunu söylemeyeceğim size. Ve burada noktalıyoruz arkadaşlar. Güzel bir parçayla. Bakın şimdi dinleyin. Aşk kokan şarkılardan bir tanesi. Şu anda sizlerle rengarenkli. Keyfiniz bol olsun. Yarın yine buluşacağız. Radyonuza sakın ayrılmayın. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Keyfiniz rengarenk olsun. Mikrofonu ben, Halime Enkel DJ Hakan.

0: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
1: Size de bu yakışır.
2: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
3: Großer Sale bei Engelhorn. Jetzt lohnt sich shoppen noch mehr. Seçili moda ve spor ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Üstelik bununla da bitmiyor. İndirime ek olarak ekstra %15 on top. Hemen gelin ve favori parçalarınızı keşfedin.
4: Nur für kurze Zeit bei Engelhorn in Mannheim und Viernheim.
5: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House. Prinz Regentenstraße 60 Ludwigshafen.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: boyunca en güzel şarkılar Metropol FM'de. Sana yine muhtacım, gel benim baş tacım ya. Bana yine sen lazımsın, gel benim sultanım ya.
1: Eğlenceli içerikler ve haberler için bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Metropol FM, sosyal medyada da senin adresin. Metropol FM.

0: Angus Kebap Restoran.
1: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
2: Benim canım hamburger çekti baba.
3: Steak veya kebaba hayır demem.
1: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
0: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
4: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rheinaura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rheinaura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rheinaura Event Center. Telefon 0163 791 1371.
5: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
6: Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Metropol FM, senin radyon.

0: Metropol FM, Rain Neka Özel.
1: İyi günler değerli dinleyenler, ben Mesut Hastürk. Ortenaukreis'ta salı günü çıkan birden fazla orman yangını sonrası söndürme çalışmaları sürüyor. Sel am Hermarsbach ve Biberach arasındaki yaklaşık 20 hektarlık alan yandı. Yangın kontrol altına alındı ancak çalışmalar gün boyunca devam edecek. Bölgede 700'den fazla görevli gece boyunca çalıştı. Polis helikopterleri de operasyona destek verdi. Çiftçiler söndürme ekiplerine su taşıdı. Gengbachschwabach'ta çıkan başka bir yangın sabaha karşı söndürüldü ve tahliye edilen bir evin sakinleri evlerine döndü. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Rhein-Neckar özeli dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender Kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
3: Size de bu yakışır.
4: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kubi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kubi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kubi Restoran Kubi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kubi.
5: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
6: Metropol FM'de en güzel şarkılar.

Bir saniye, bir saniye. Sen hala Metropol FM NRV'yi Facebook ve Instagram'da takip etmiyor musun? Şehrine özel içerikler, NRV'deki Türk etkinlikleri, haberler, yarışmalar ve yayından özel anlar. Hepsi Metropol FM NRV'nin Facebook ve Instagram sayfasında. Bizi takip edin. NRV'de olan biteni kaçırmayın. Metropol FM. Sosyal medyada da seni

0: Metropol FM Özel Dosya. Değerli dinleyenler, Almanya havalimanlarında drone savunması güçlendirilecek. Bu konu federal hükümetin gündeminde. Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarındaki İHA yani drone savunmasını güçlendirmeyi planlıyor. Federal Polis Teşkilatı Bundespolizei bünyesindeki drone savunma biriminin 300 uzman personelle takviye edilmesi gündemde. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilge açıklamalarında havalimanlarının drone tespit ve savunma sistemleriyle donatılmasının sürdüğünü ifade ederken, teknolojik ve fiziki tehditlerin hızla geliştiğini, savunma tarafının daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
1: Wir haben schon einiges erreicht, das will ich an der Stelle auch mal betonen. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten von Behörden, aber das ist die Ausrüstung unserer Flughäfen mit Drohnendetektion und Drohnenabwehr. Läuft, aber aus meiner Sicht läuft sie bisher zu langsam. Also dieser Vorfall in Leipzig muss uns jetzt nochmal aufrütteln und wir müssen schneller werden bei der Ausrüstung unserer Flughäfen mit der Detektion, aber auch mit der Abwehr von Drohnen.
0: Ulaştırma Bakanı Bilge'ye göre Almanya'nın en büyük iki uluslararası havalimanı olan Frankfurt ve Münih havalimanlarında İHA drone tespit ve savunma konusunda hali hazırda güçlü bir teknik altyapı bulunuyor. Diğer havalimanlarında da benzer sistemlerin bir an evvel yaygınlaştırılması hedefleniyor.
1: Wir haben schon eine gute Ausstattung an den beiden größten internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland, Frankfurt und München. Bei den weiteren insgesamt 15 internationalen Verkehrsflughäfen in Deutschland läuft die Ausstattung entweder oder Ausschreibungen wurden gestartet und da sehe ich auch das Potenzial für eine Beschleunigung.
0: Bakan insansız hava aracı drone olaylarının yeni gözlemlenmediğini ancak saldırı teknolojilerinin gelişmesiyle tehdidin çok farklı bir boyuta ulaştığını belirtiyor. Bu nedenle güvenlik birimlerinin yeni tekniklere daha hızlı uyum sağlaması gerektiğini ifade ediyor. Bilge, etkili drone savunması için en önemli unsurlardan birinin ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun olduğunu ifade ediyor.
1: Aus meiner Sicht kommt es vor allem auf eine gute Abstimmung zwischen den Beteiligten an und dann können wir das aber auch alles bewältigen und wir müssen natürlich auch besser werden im Schutz unserer kritischen Infrastruktur, was den Ausbau anbelangt. Es sind einfach neue Gefahren, denen wir uns bewusst sein müssen.
0: Değerli dinleyenler, Leipzig Halle Havalimanı'nda patlayıcı taşıdığı belirtilen bir drone'un bulunmasının ardından Almanya havalimanlarında güvenlik önlemleri yeniden gündemde. Federal Polis Teşkilatı'nın drone savunma biriminin 300 uzmanla güçlendirilmesi planlanıyor. Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilge özellikle drone tespit ve savunma sistemlerinin daha hızlı yaygınlaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Gün içerisinde yeni konu ve konuklarla birlikte olmaya tabii ki devam edeceğiz. Ben Ferhat Poye.
2: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ludwigshafen'den Rahmi yazmış. Japonya'da milletvekilleri devlete iki maaşlarını bağışlıyor. Acaba Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi diyor. Sence? Japonya başka bir yer ya. Japonya dünya değil zaten. Adamlar maç izlemeye geliyor. Maçtan sonra kendi çöplerini toplarken elimiz değmişken diğerlerinin de çöplerini toplayalım diye stadı temizliyorlar. Japonya ile Almanya şöyle bir dostluk maçı yapsa Berlin'de, Berlin tertemiz olur vallahi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

0: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
1: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rheinaura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rheinaura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rheinaura Event Center. Instagram Rheinaura Mannheim. Kısa vadeli boş tarihler mevcuttur.
2: Angus Kebap Restoran.
3: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
4: Benim canım hamburger çekti baba.
5: Steak veya kebaba hayır demem.
3: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
2: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brock. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst sollen deutlich mehr Befugnisse erhalten. Das Bundeskabinett hat eine umfassende Reform beschlossen. Sie sieht unter anderem vor, dass die Nachrichtendienste in bestimmten Fällen selbst operativ eingreifen können. Es gehe darum, gegenüber unseren Gegnern auch aktiv handeln zu können, sagte Bundesinnenminister Dobrindt.
2: Wir starten eine neue Zeitrechnung für die Nachrichtendienste. Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten.
1: Innenminister Dobrindt. BAföG-Empfänger sollen im nächsten Jahr mehr Geld bekommen. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Reform der Ausbildungsfinanzierung auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf soll im Herbst in Bundestag und Bundesrat beraten und verabschiedet werden. Die im BAföG enthaltene Wohnkostenpauschale für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach zum Sommersemester 2027 von jetzt 380 auf 440 Euro im Monat steigen. Rund 2,5 Wochen vor dem Start der neuen Fußball-Bundesliga-Saison hat sich das Bundeskartellamt zur umstrittenen 50-plus-1-Regel geäußert. Es hat keine kartellrechtlichen Bedenken gegen die Regel, die sicherstellen soll, dass Investoren keine Stimmenmehrheit an den Kapitalgesellschaften von Vereinen übernehmen.
3: Für einen Großteil der Fans ist es sicherlich eine gute Nachricht. Nun sind die 36 Clubs aus Bundesliga und zweiter Liga aufgerufen, ihre Hausaufgaben zu machen. Und das speziell mit Blick auf die bisherigen Ausnahmen Leverkusen und Wolfsburg, deren Profifußballgesellschaften sich mehrheitlich oder vollständig in den Händen der Bayer AG und der Volkswagen AG befinden. Auch die Sonderfälle RB Leipzig und Hannover müssen Kompromisse finden. Die 50-plus-1-Regel hatte in der Vergangenheit oft für Streit zwischen Fans und Clubs gesorgt. Fabian Schaffer, Sportredaktion.
1: Gute Nachrichten für Himmelsbeobachter. Bei der partiellen Sonnenfinsternis heute Abend bleibt der Himmel in weiten Teilen Deutschlands meist klar. Der Deutsche Wetterdienst erwartet fast überall optimale Wetterbedingungen. Nur im Norden sollen ein paar Wolken durchziehen. Die partielle Sonnenfinsternis beginnt in Deutschland gegen 19.11 Uhr. In Teilen Spaniens, etwa auf Mallorca, gibt es sogar eine totale Sonnenfinsternis.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz.
4: Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemden öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında kazaya kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu açıkladı. Olay Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndaki eğitim faaliyetleri sırasında gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düşmesinin ardından yükselen alevler ve siyah duman çevrede birçok noktadan görüldü. Bakanlık kaza nedeninin detaylı inceleme sonucu belirleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını söyledi. Erdoğan, Şarkul Afsat gazetesine verdiği röportajında anlaşmanın bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Anlaşmanın yalnızca mevcut bölgesel gerilimlerin sonucu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, taraflardan birinin güvenliğine yönelik tehdidin ortak güvenlik meselesi sayılacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca mekanizmanın bölgedeki diğer ülkelere de açık olduğunu ve ileride daha geniş katılım hedeflediklerini belirtti. Anlaşma uluslararası kamuoyunda bir bakıma Orta Doğu NATO'su olarak da görüldü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ardından demokratikleşme adımlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Özel, 15 Temmuz'da darbe girişimine karışanlar, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı suçlarından hükümler hariç diğer mahkumlar için de düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını da istedi. Can Atalay, Osman Kavala ve Gazi davası tutuklarının durumunun ele alınması gerektiğini belirten Özel, kayyum uygulamalarının da sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında yarın Çekya ekibi Hradec Králové ile karşılaşacak. Tüpraşistan'daki maç saat 19'da başlayacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah-beyazlara tur için galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. Sağlıcakla kalın.
6: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
7: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 16 ile 32, Ludwigshafen'da 16 ile 32 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
6: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuğu.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla başlayacağız. Bugün Almanya'da ne var ne yok her şeyi konuşuyoruz. Sizin başınıza neler geliyor? Bizim başımıza neler geliyor? Her şeyi konuştuğumuz bir Paydos keyfi bizi bekliyor. Haftanın tam ortasındayız. Enerjimizi Paydos keyfiyle tazeleyeceğiz. Şimdi Koray Avcı'nın bu müthiş yorumuyla başlıyoruz. Hangimiz sevmedik? Şu dinamizme bir bakar mısınız? Gümbür gümbür başlıyoruz. Paydos keyfimiz başladı.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Bora Duran'ın bu şarkısı, bu Sana Doğru şarkısı çok civelek bir şarkı. İnsan yerinde duramıyor arkadaşlar. O kadar tatlı ki, bir de çok güzel yazılmış şarkı sözleri.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Arkadaşlar ben çok yoruldum. Çok yoruldum, çok kafam karışık. Neden biliyor musunuz? Almanya'da havalardan dolayı ya tam böyle ay bu yaz biraz serinledik. Herhalde yaz bitti. Havalar serinledi diyoruz ya. Bunu dediğimiz anda sıcaklar geri dönüyor. Tam böyle artık yazlıkları yerine koyduk. Kışlıkları, sonbaharlıkları bir çıkaralım kıyafetlerimizden derken yine havalar nasıl ısınıyor sormayın gitsin. Özellikle ülkenin güneybatısında sıcaklıklar 37 dereceye kadar çıkacakmış arkadaşlar. Cuma ya da cumartesi günü bazı bölgelerde 40 derece ihtimali bile varmış yahu. 40 derece nedir? Ağustos'un ortasındayız. Normalde kışın başlaması gerekiyordu Almanya'da. Bu nasıl bir belirsizlik? Bu nasıl bir kararsızlık? Bir de geceler pek rahatlamayacakmış. Hani diyoruz ya gece bari serin olsun. Hayır efendim. Bazı şehirlerde sıcaklık gece 20 derecenin altına düşmeyecekmiş bile. 20 derece gece mi olur Almanya'da ya? Biz Almanya'da yaşadığımıza emin miyiz? Bizim Almanya böyle değil de. Ne oldu artık anlamadık. Yani bu hafta sonu birkaç gün boyunca hem gündüz hem gece bayağı bir sıcaklarla uğraşacağız gibi duruyor. Ve uzmanların tavsiyesi tabii ki artık ezberledik yine aynı. Bol su için günün en sıcak saatlerinde kendinizi fazla zorlamayın. Çünkü Almanya'da yaşayanlar olarak biz çok alışkın değiliz sıcak havalara. Burada da çekilmiyor ya. Türkiye'de en azından bir klimalarımız falan var. Burada bulunmuyor bir de. Klima da bulamıyoruz. Ben size söyleyeyim. Şimdiden bulduğunuz klimaya hemen gidin sarılın.

Bir dinleyicimiz de yazmış. Diyor ki Esra, eskiden Ağustos sonunda Noel Baba çikolatası ve kurabiyeleri reyonlarda yer alırdı. Şimdi ise dondurma ve soğuk içecekler revaçta diyor. Biz de anlamadık, normalde Ağustos bizim için kıştı. Hiç anlamadık. Kafamız karışık hep birlikte.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hande Ünsal'la devam ediyoruz arkadaşlar. Hande Ünsal'ın Nihan Ünsal'ın kızı olduğunu biliyor muydunuz? Ama Nihan Ünsal'la hiç anlaşamıyorlarmış Hande Ünsal. Ben bunu çok üzülüyorum ya, böyle anne kızların arasına bir şeylerin girmesine çok üzülüyorum. Ama ikisinin de muhteşem sesleri var, muhteşem bir müzikal kariyerleri var. Hande Ünsal da harika ilerliyor, öpe öpe diyor.

Arkadaşlar Almanya'da biraz teknolojiyi kullanmayı öğrendikten sonra artık yetkililer güvenlik sistemleri de daha da ileriye doğru taşınmaya başladı, gelişmeye başladı diyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz Almanya'da tren çalışanlarına yönelik saldırılar epey bir artmıştı son zamanlarda. Bunun için de güvenlik önlemlerini sıkılaştırmak istiyorlardı. Şimdi yine bir teknoloji kullanacaklar. Deutsche Bahn Regio çalışanlarına yönelik saldırılar yılın ilk yarısında geçen seneye göre yaklaşık %14 artmış. Çok fena artış var. Bunun üzerine trenlerde kullanılan body cam'lerden bahsediyorlar. Body cam'ler işte takacaklar body cam'i ne demek? Bu senin yakana takabildiğin küçük bir kamera gibi düşünün. Bu kamera zaten bu yeniliği getirmişlerdi son zamanlarda. Şimdi artık sadece görüntü almayacak, ses de kaydedilecek. Bu body cam dedikleri küçük kameralarda. İlk deneme hatta Rhein-Neckar-Pfalz bölgesinde başlayacakmış. Sonuç iyi olursa da uygulamanın Almanya geneline yayılması planlanıyor. Bu body cam kullanımı yine gönüllü olacak bu arada. Ve sadece gerekli durumlarda açılacak. Biliyorsunuz Almanya'da Datenschutz diye bir şey var. Yani yüzünüzün görünmesi bile kamerada bir olayken bir de sesinizin kaydedilmesi çok kritik bir olay Almanya'da. Hassasız bu konularda. O yüzden şimdi denemeye başlayacaklar. Bakalım nasıl tepkiler gelecek. Bence artık denenmesi gereken bir uygulama bu. Çünkü bu sefer gerçek suçların izini kaybediyoruz. Takip edilemiyor. Ve böylelikle herkes sistemin açıklarını kovalayıp aynı suçu yapmaya devam ediyor.

0: Paydos keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Großer Sale bei Engelhorn. Jetzt lohnt sich shoppen noch mehr. Seçili moda ve spor ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Üstelik bununla da bitmiyor. İndirime ek olarak ekstra %15 on top. Hemen gelin ve favori parçalarınızı keşfedin.
2: Nur für kurze Zeit bei Engelhorn in Mannheim und Viernheim.

0: frekansındasın.
1: Metropol FM. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Bazı insanlar bu hayatı yaşamayı çok hırslı bir oyun sanıyor ya. Böyle hırsından, uyanıklığından böyle ne yapacağını şaşırıyorlar. İşte öyle bir olay var şimdi. Bu da nerede biliyor musunuz? En aslında huzurlu olmamız gereken yerde hırs oyunlarının dönüştüğü yer. Yaz tatilleri arkadaşlar. Özellikle Türkiye'de bazı plajlarda şunu yapıyorlarmış artık. Hani o kadar fazla kalabalık oluyor ki bazen yer bulamıyoruz ya plajlarda. Şeye alışkındık işte, bu şezlonglara havlu atıyorlar. Öncesinde sabahın köründe ya da dün geceden mesela yer tutuyorlar, havlu atıyorlar ya. İşte biz de bazen canımıza tak ediyor, o havluyu bir kenara koyup kendimiz geçebiliyorduk. Şimdi eli arttırmışlar arkadaşlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Artık zincir vuruyorlar. Beğendikleri bir yere, işte bu yazlıkçılar sahilde beğendikleri yere şemsiyeyi sabitliyorlar ve günlerce, hatta aylarca orada bırakıyorlar. Zincirle bağlıyorlar. Onu oradan kimse çıkaramıyor işte. Bu sandalyelerini, şemsiyelerini zincirle bağlıyorlar ve kilit vuruyorlar arkadaşlar. Sonra sahile gelen insanlar bakıyor, ortada kimse yok ama her yer dolu. Ortalıkta bomboş sandalyeler, bomboş şemsiyeler var. Açılmamış bile şemsiye. Bunu görünce insanın bir tadı kaçıyor yani. Bir huzur bulmaya diye gidiyorsun. Sahile gidiyorsun, tatile gidiyorsun. Hiç yer bulamıyorsun. Sırf o sıcak altında denize girmek uğruna 40 dakika sahilde yürüyorsun boş yer arayacağım diye. Çok acayip bu insanlar. Ya zincir, kilit vurmak nedir yahu?

Artık yapay zekayı hayatımızın her yerinde kullanıyoruz ya. Sonsuz güveniyoruz. Bütün sırlarımızı ona anlatıyoruz. Biliyorum. Her sıkıştığımızda ona gidip ondan yardım istiyoruz. Bunu yapan bir çiftçi, yine yapay zekaya güvenen bir çiftçi bütün tarlasını kaybetmiş arkadaşlar. Çin'de yaşanıyor bu olay. Türkiye'de değil. Çin'de bir çiftçi yapay zekaya demiş ki tarlamda yabani otlar var. Onlarla nasıl mücadele edeceğim diye sormuş. Ve yapay zekada bir cevap vermiş ama hiç kontrol etmemiş bu beyefendi. Sonra 25 dönümlük ürün tamamen kurumuş. Ürünleri kurumuş. Ya içim gitti, yemin ederim. 67 yaşındaymış bu çiftçi. Yapay zeka bir ilaç önermiş, tamam mı? Bir tarım ilacı önermiş ve susam tarlasına da bu ilacı uygulamış. Daha sonra uzmanlar bu ilacın yanlış kullanımda susamlara ciddi zarar verebildiğini söylemiş. Yani bir de uygulamanın ekranında yazıyor. Yapay zeka hata yapabilir. Bilgiyi doğrulayın diye uyarı da var. O yüzden yapay zekayı dava da edemezsin. Hiçbir şey yapamazsın. O yüzden bu da bize bir hatırlatma olsun. Böyle ciddi olaylarda kör kütük yapay zekaya güvenmeyelim arkadaşlar. Evet, anımızı, belki o anki stresimizi kurtarabiliyor. Ama böyle çok ciddi olaylarda, hele ki ekmek yediğiniz yer, işte iş yeriniz gibi ya da efendim tarlanız gibi ya da işte geçiminizi idare ettiğiniz konularda %100 güvenmeyin yapay zekaya. Evet, biz burada makara yapıyoruz, bazen sohbet ediyoruz, konuk olarak davet ediyorum ama %100 ona teslim olmamak lazım. Bu da bir hatırlatma olsun. Şimdi Zeynep Bastık'la devam ediyoruz. Ara diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. BAföG-Empfänger sollen im kommenden Jahr mehr Geld erhalten. Das Bundeskabinett in Berlin hat eine entsprechende Reform der Ausbildungsfinanzierung auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf soll im Herbst in Bundestag und Bundesrat beraten und verabschiedet werden.
2: Der sogenannte BAföG-Grundbedarf für Studierende wird in zwei Schritten angehoben. Zum Wintersemester 2027/28 auf über 500 Euro, dann zum darauffolgenden Sommersemester auf 560 Euro. Auch das Schüler-BAföG steigt. Ebenso die Wohnkostenpauschale. Das betrifft Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen. Nächstes Sommersemester gibt es 60 Euro mehr. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
1: Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst sollen deutlich mehr Befugnisse erhalten. Das Bundeskabinett hat eine umfassende Reform beschlossen. Sie sieht unter anderem vor, dass die Nachrichtendienste in bestimmten Fällen selbst operativ eingreifen können. So könnte etwa der für die Auslandsaufklärung verantwortliche BND die IT-Infrastruktur einer fremden Macht während einer laufenden Cyberattacke auf Deutschland manipulieren. Die Entfremdung zwischen der Politik und den Bürgern in Deutschland wird größer. Im aktuellen Trendbarometer von RTL und NTV sagten 84% der Befragten, dass sie sich von allen Parteien im Stich gelassen fühlen. Und auch das Ansehen von Kanzler Merz sinkt laut der Forsa-Umfrage weiter.
3: Die Stimmung im Land ist schlecht wie lange nicht und das ausgerechnet vor den drei wichtigen Landtagswahlen im September. Gerade mal 12% finden, dass sich die Parteien um die wirklichen Probleme der Menschen im Land kümmern. Am schlechtesten schneidet dabei die AfD ab, aber auch das Vertrauen in die Union und in die SPD ist gering. Mit der Arbeit des Bundeskanzlers sind gerade mal 13% zufrieden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis werden sich heute Abend Millionen Blicke auf den westlichen Horizont richten. Der Mond schiebt sich dann vor die Sonne und in weiten Teilen Europas ist es plötzlich dämmerig oder sogar ganz dunkel. In Deutschland wird der Mond die Sonnenscheibe zwar nicht vollständig verdecken, aber in großen Teilen Spaniens wird es erstmals seit mehr als 100 Jahren wieder eine totale Sonnenfinsternis geben. Wolken werden laut Vorhersage kaum den Blick auf das Himmelsereignis trüben.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Şimdi gündemden öne çıkan bazı başlıkların detaylarına kısaca göz atıyoruz. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında kazaya kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu açıkladı. Olay Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndaki eğitim faaliyetleri sırasında gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düşmesinin ardından yükselen alevler ve siyah duman çevrede birçok noktadan görüldü. Bakanlık kaza nedeninin detaylı inceleme sonucu belirleneceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın hiçbir ülkeyi hedef almadığını söyledi. Erdoğan, Şarkul Afsat gazetesine verdiği röportajında anlaşmanın bölgesel huzur, güvenlik ve istikrarı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Anlaşmanın yalnızca mevcut bölgesel gerilimlerin sonucu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, taraflardan birinin güvenliğine yönelik tehdidin ortak güvenlik meselesi sayılacağını ifade etti. Erdoğan ayrıca mekanizmanın bölgedeki diğer ülkelere de açık olduğunu ve ileride daha geniş katılım hedeflediklerini belirtti. Anlaşma uluslararası kamuoyunda bir bakıma Orta Doğu NATO'su olarak da görüldü. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, mecliste kabul edilen çerçeve yasanın ardından demokratikleşme adımlarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Özel, 15 Temmuz'da darbe girişimine karışanlar, kadın cinayetleri ve çocuk istismarı suçlarından hükümler hariç diğer mahkumlar için de düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Ayrıca Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasını da istedi. Can Atalay, Osman Kavala ve Gazi davası tutuklarının durumunun ele alınması gerektiğini belirten Özel, kayyum uygulamalarının da sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş stadındaki maç saat 19'da başlayacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah beyazlara tur için galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 16 ile 32, Ludwigshafen'da 16 ile 32 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Son zamanlarda çok sevilen, çok patlayan bir şarkı. Sibel Can ve yeni nesil rapçimiz APO kıyamam diyor.

0: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
2: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
2: Gülşen'le devam ediyoruz. Gülşen son zamanlarda yine üretmeye, kendine yeni imajlar oluşturmaya başladı. Gülşen'in yeni şarkıları tabii ki gelmeye devam ediyor. Ama biz yine eskileri yaşatmaya

bu şarkıda arkadaki o hani back vokal olarak duyduğumuz bir ses var ya, böyle uzun uzun bağıran. O Sezen Aksu'ydu, biliyor musunuz? Sezen Aksu'nun olmadığı masa yok vallahi. Bizim minik serçemiz her yerde. Şimdi arkadaşlar, bir psikolog, bir uzman viral bir içerik sunmuş. Özür dilemekle alakalı. Dümdüz şöyle söylemiş. Özür dilemeyen insanla hiç zaman kaybetmeyin demiş, bakın. Evet, hepimiz hata yapıyoruz. Ama bazı insanlar hata yaptığında ne özür diliyor, ne teşekkür ediyor, ne de gönül almayı biliyor. Hiçbir şey yapmıyorlar. Yaşanmamış gibi davranıyorlar o olay. Ve uzmanlar da tam olarak buna dikkat çekmiş. Yani diyor ki, özür dilemeyen, hatasını kabul etmeyen ve telafi etmeyen insana ömrünüzden bir saniye bile vermeyin demiş. Gayet açık, net söylemiş. Ya bu arada hani sadece bir özür dilerim demekten bahsetmiyoruz yani. Karşı tarafı kırdığınızı fark etmek, bunu kabul etmek ve mümkünse düzeltmeye çalışmak çok çok önemli bir şey. Çok daha gerçek bir şey değil mi? Çünkü bazı ilişkiler böyle hani büyük hatalardan değil, küçük hataların hiç telafi edilmemesinden çok yoruluyor. Böyle çok büyük hatalar konuşulmuyor. Bazen üzülüyoruz, bir ilişki bitmiş. Neden diyoruz? Bir sebep bile söyleyemiyorlar mesela. Neden? Çünkü küçücük hatalar birikmiş. Hiç telafi edilmemiş. Bir kişi de özür dilerim dememiş. İki taraf da inat etmiş. Özür dilerim dememiş. Telafi etmemiş. Sonra hemen yoruluyor ilişki tabii. O yüzden bu sadece romantik ilişkilerimizde değil, arkadaşlık ilişkimizde de bu böyle. Hatta profesyonel hayatımızda da. Hatasını

hatasını kabul etmeyen, özür dilemeyi, telafi etmeyi bilmeyen insanlara kendinizden hiçbir şey vermeyin diyorlar. Böyle yaşadığınız bir olay var mı? Size bir olay hatırlatıyor mu bu uzmanın söylediği? Eğer varsa paylaşmak istediğiniz hikayeler WhatsApp'tan bekliyorum.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Uzmanlar, psikologlar açık açık söylemiş. Ne yapacağımızı söylemiş. Demiş ki özür dilemeyi bilmeyen insanlarla bir dakikanızı bile kaybetmeyin. Hata yaptığında telafi etmeyi bilmeyen insanlara ömrünüzden bir saniye bile harcamayın demişler. Bunun üzerine sizlerden mesajlar geldi. Bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş. Şöyle söylüyor.
3: Esacığım, ben Serpil Mörfel'le Waldorf'tan arıyorum. Ben deneyimledim. Çok kez ilişkilerimde yorgunluk hissettim. Ama hep tek taraflıydı. Ben teşekkür etmesini ve kibarlık yapmasını gayet iyi biliyorum. Fakat karşımdan hiçbir güzel bir şey duymadım. Ve yılların verdiği bitkinlikle sonlandırıyordum sonunda. Ve niye sonlandırdığımı da somut anlatamıyordum. Böyle ufak şeyler birikiyor patlama yapıyor ve ben sonlandırıyorum.
2: İşte bak.
3: O yüzden de şu an arkadaşsızım. Ama rahatım.
2: Ya arkadaşsız olur musun? Biz varız ya, öyle deme. Ben varım. Ne demek arkadaşsızlık? Öyle bir şey yok. Kabul etmiyorum ben. Serpil boş ver. Zaten iyi yapıyorsun. Seçici olmak lazım bu hayatta. Ömrümüz, vaktimiz çok kıymetli. Hak etmeyen insanlara da vermemek lazım. Ay, bir anda katarsise döndü program. Terapi yapar hale geldim bir anda. Ne oluyor ya? Abi göz pınarlarım ıslandı, bir şey oldu, bir duygulandım ya. Serpil, ne yaptın bana?

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Kreuzingen kent merkezinde yaşayanlara içme suyunu kaynatarak kullanmaları çağrısı yapıldı. Yetkililere göre su deposuna sümüklü böcekler girdi ve suyu kirletti. Depo temizlenip dezenfekte edildi. Yarın depo yeniden doldurulacak ve numuneler alınacak. Kent yönetimi suyun cuma gününden itibaren yeniden güvenle kullanılmasının beklendiğini açıkladı. Kinzigtal'daki yangınlara 700'den fazla görevli müdahale etti. Zell am Hermersbach, Biberach ve Haslach çevrelerinde çıkan çok sayıda orman yangınının ardından söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Gece boyunca 700'den fazla görevli çalışırken polis helikopteri ve bölgedeki çiftçiler de ekiplere destek verdi. Genç aşırı sağcılar nasıl örgütleniyor? Baden-Württemberg Anayasayı Koruma Teşkilatı açıkladı. Aşırı sağcı grupların genç erkekleri kazanmak için dövüş sporlarını daha fazla kullandığını açıkladı. Kuruma göre 15-30 yaş arasındakiler boks ve kickboks antrenmanlarıyla hedef alınıyor. Eyalette yaklaşık 4000 aşırı sağcı olduğu tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da tüketici enflasyonu Temmuz'da yıllık %2,8 olarak kesinleşti. Haziran ayındaki oran %2,3'tü. Fiyatlar aylık bazda %0,8 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon %2,4, hizmet enflasyonu ise %2,9 olarak hesap edildi. Federal hükümet istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesini öngören reform paketini kabul etti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in hazırladığı düzenleme iç istihbarat teşkilatı Verfassungsschutz ile dış istihbarat servisi BND'nin sabotaj ve casusluk tehditlerine karşı yetkilerini artırmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği'nin yeni ambalaj düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme ile 2030'a kadar ambalajların %70'inin geri dönüştürülebilir veya kompostalanabilir olması hedefleniyor. Almanya'da 14 ve 15 yaşındaki gençlerin yetişkin gözetiminde alkol tüketmesine izin veren uygulamanın kaldırılması gündemde. Federal hükümet Aile Bakanı Karin Prien'in hazırladığı yasa değişikliği önerisini kabul etti. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

bir dinleyicimiz yazmış. Hani psikolog uzmanlar diyor ya, özür dilemeyi bilmeyen, telafi etmeyi bilmeyen kişilerle bir dakikanızı geçirmeyin diye. Onun üstüne bir dinleyicimiz demiş ki, ooo ben 3 çocuk annesiyim. Hayatımda çocuklarımı yetiştirmek için, çocuklarımı eğitmek için kocamla uğraştığım kadar uğraşmadım demiş. Kocama da yıllar sonra özür dilemeyi öğrettim ama başardım diyor. Ya sana helal olsun. Bu başarı hikayesi hepimizin hikayesidir.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Großer Sale bei Engelhorn. Jetzt lohnt sich shoppen noch mehr. Seçili moda ve spor ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Üstelik bununla da bitmiyor. İndirime ek olarak ekstra %15 on top. Hemen gelin ve favori parçalarınızı keşfedin. Nur für kurze Zeit bei Engelhorn in Mannheim und Viernheim. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. En iyi mix bu frekansta.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Kıraç'ın bu şarkısı sizi nereye götürüyor? Bir zaman yolculuğu yaptırıyor resmen bu şarkı. Bir de çok romantik. İnsanın partnerini alıp dans edesi geliyor valla. Böyle ağzına gülü almışsın, kırmızı gülü. Romantizm deyince de ben valla. Nasıl da iyi anlıyorum romantizmden.

Arkadaşlar, düğünümüz var. Ben değil, ben evlenmiyorum. Yıllardır beklenen bir düğün, bir evlilik geldi arkadaşlar. Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldo ve 10 yıllık sevgilisi Georgina evlendi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ya çocuklarının annesi, bu arada sevgilisi dedim yanlış anlaşılmasın. 10 yıllık sevgilisi ve çocuklarının annesiyle evlendi sonunda. 10 yıl sonra 10. yıllarını evlilikle kutladılar diye düşünüyorum. Hemen çiçekler böcekler atalım. Gelinle damadımız geliyor içeri, buyurunuz. Ben anlamadım, neden bu kadar acele ettiniz ki siz? Ne yıldırım nikah falan mı, ne bu? Bu kadar acele etmeseydiniz, bir kendinizi biraz tanısaydınız birbirinizi. Çocuklarınız bir büyüseydi falan, onlar bulsaydı önce eşini, sonra siz evlenirdiniz. Niye acele ettiniz o kadar? Hemen çocuklarınızla yarışmışsınız yani. Ben hiç yakıştıramadım size. Bu kadar da hızlı evlilik olmaz canım. Önce bir nişanlansaydınız, birbirinizi tanısaydınız. Annenizin babanızın ellerini öptünüz mü ayrıca? Bir de açıklama yapmış Ronaldo. Daha önce şey demişti Georgina için, sevgilisi için. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, hayatımda en çok sevdiğim kişi o olduğu için onunla evleneceğim demişti. Biz de böyle bekliyorduk. Artık evlendiler. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bir yastıkta kocatsın. Boy boy çocuklarınız olsun diyeceğim ama oldu bile. Siz biraz erken davrandınız. Dediğim gibi çok hızlı. Bu ilişki çok hızlı oluştu bir anda. Biz de ne olduğunu şaşırdık. Biraz daha, bir 40 yıl daha bekleseydiniz keşke.

0: Altan Taşlı Gidişat dedi. Çok güzel bir şarkıydı. Saatlerimiz 17.00'ı gösteriyor. Saatimiz 5 oldu. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh be, geçmiş olsun diyoruz. Artık sizler bize göre hafta sonuna biraz daha yakınsınız. O zaman keyfini çıkarın paydos keyfinin. Şimdi Almanya haberlerimize, daha sonra Türkiye haberlerimize bir göz atıyoruz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Thomas Brockt. Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst sollen angesichts der wachsenden hybriden Bedrohung Deutschlands deutlich mehr Befugnisse erhalten. Eine umfassende Reform, die das Bundeskabinett heute beschlossen hat, sieht für die deutschen Nachrichtendienste erstmals die Möglichkeit vor, in klar begrenzten Fällen selbst operativ einzugreifen.
3: Bundesinnenminister Dobrindt hatte zuletzt gesagt, dass aus dem Bundesamt für Verfassungsschutz ein echter Geheimdienst werden muss. Und das in etwa so. Ein Nachrichtendienstmitarbeiter soll sich künftig Zugang zu einem anderen Laptop verschaffen können, um an die gespeicherten Daten zu kommen. Es soll auch möglich sein, verschlüsselte Kommunikation mitzulesen. Außerdem soll erlaubt werden, dass Geheimdienstmitarbeiter zum Beispiel in eine Wohnung eindringen können, um etwa Sprengstoff gegen harmloses Pulver auszutauschen. Tine Klimach, Nachrichtenredaktion.
2: BAföG-Empfänger sollen im kommenden Jahr mehr Geld erhalten. Das Bundeskabinett hat eine entsprechende Reform der Ausbildungsfinanzierung auf den Weg gebracht. Der Gesetzentwurf soll im Herbst in Bundestag und Bundesrat beraten und verabschiedet werden. Die im BAföG enthaltene Wohnkostenpauschale für diejenigen, die nicht mehr bei den Eltern wohnen, soll demnach zum Sommersemester 2027 von jetzt 380 auf 440 Euro im Monat steigen. Die Spritpreise in Deutschland ziehen wieder an. Ein Liter Diesel kostete nach Zahlen des ADAC gestern im deutschlandweiten Schnitt 2,20 Euro, ein Liter E10 gut 2,12 Euro. Das hat auch mit dem Niedrigwasser im Rhein zu tun.
4: Im Konflikt zwischen dem Iran und den USA und im Streit um die Straße von Hormuz zeichnet sich noch immer keine Lösung ab. Jetzt treiben auch noch steigende Transportkosten in Deutschland die Spritpreise nach oben. Wegen des niedrigen Wasserstandes können Schiffe im Rhein weniger laden. Das trägt dazu bei, dass Benzin und Diesel in NRW, Hessen oder Rheinland-Pfalz im Moment besonders teuer sind. Auch andere Produkte sind betroffen. Jan-Henner Reitze, Nachrichtenredaktion.
2: Zur Beobachtung einer Sonnenfinsternis werden sich heute Abend Millionen Blicke auf den westlichen Horizont richten. Der Mond schiebt sich dann vor die Sonne und in weiten Teilen Europas ist es plötzlich dämmerig oder sogar ganz dunkel. In Deutschland wird der Mond die Sonnenscheibe zwar nicht vollständig verdecken, aber in großen Teilen Spaniens wird es erstmals seit mehr als 100 Jahren wieder eine totale Sonnenfinsternis geben. Wolken werden laut Vorhersage kaum den Blick auf das Himmelsereignis trüben.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güncelli mahallesi yakınlarında saat 14 dolayında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında kazaya kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu açıkladı. Olay Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndaki eğitim faaliyetleri sırasında gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düşmesinin ardından yükselen alevler ve siyah duman çevrede birçok noktadan görüldü. Bakanlık kaza nedeninin detaylı inceleme sonucu belirleneceğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 milletvekili hakkında yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyalar Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Paylaşılan haberlere göre dosyalar Özgür Özel, Veli Ağababa ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait. Haluk Levent ve Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir bilgi ortaya atıldı. Buna göre 44 milyon lirayla alındığı belirtilen altınların saklanması gereken banka kasasının boş çıktığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına göre kasa 6 Ağustos'ta polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Kasada altın yerine ilaç, vitamin hapları ve bir kitap bulundu. Savcılık paranın ve altınların akıbetini araştırıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş stadındaki maç saat 19'da başlayacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah beyazlara tur için galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. Sağlıcakla kalın.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 16 ile 32, Ludwigshafen'da 16 ile 32 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek. Hava durumu sizlere Metropol FM KY merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
0: Paydos keyfimiz devam ediyor. Tüm zamanların en güzel, günümüzün en yeni şarkılarıyla. Yıldız Tilbe efsanemiz Yemin Mi Ettin şarkısıyla radyolarımızı şenlendiriyor. Buyurunuz, yolunuzda eşlikçiniz olsun.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 29 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 77 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

0: Arkadaşlar evlilik zor mesele değil mi? Tabii ki çok güzel yanları var. Hemen böyle düşüyoruz evliliğe. En sevdiğimiz insanla, bu hayattaki çok sevdiğimiz insanla ilişki yaşarken ne yapıyoruz? Hemen evlilikle taçlandırıyoruz. Evlilik peki yapması bu kadar kolay bir şey olmaya devam etmeli mi? Evlilik için psikolojik rapor şartı konuşuluyor arkadaşlar. Türkiye'de özellikle. Türkiye'de evlenmek isteyen çiftlerden psikolojik rapor istenileceği konuşuluyor. Peki gerçekten böyle bir uygulama var mı? Başlatıldı mı? Hayır, tabii ki böyle bir şey başlatılmadı. Bu öneri aslında bir öneri. Buna göre evlilik öncesinde çiftler psikolojik açıdan değerlendirilecekler. Hatta işte iletişim ve uyum gibi konularda eğitim alması bile düşünülüyor ya. Bunu kim düşündüyse alnından öpesim var şu an. Ama şu anda Türkiye'de evlenecek herkesten de yani psikolog veya psikiyatrist onayı alma gibi bir genel zorunluluk yok tabii ki yani. Mevcut sistemde sağlık raporu isteniyor. Bazı özel sağlık durumlarında da ayrıca evliliğe engel bulunmadığını gösteren sağlık kurulu raporu gerektirebiliyor. Zaten böyle sağlık raporu gerektiği için diyorlar ki yanına bir psikolojik rapor da koyalım. Herkes psikolojisi sağlıklıyken evlensin, sonra abuk subuk olaylar çıkıyor diyorlar. Ya bu kimin fikri? O kadar lazım ki bu bize. Çünkü psikolojik problemler, özellikle çocukların yaşadığı travmaların çoğunluğu birbirini yiyen çiftlerden doğuyor arkadaşlar. Yani psikolojik olarak çok emniyette olmayan kişiler evlendiğinde, onlar da üstünü çocuk yaptığında olan o çocuğa oluyor vallahi. Böyle bir şey fena olmazdı diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evlenirken, evlenmeden önce psikologdan evet evlenebilir raporu gelsin mi, gelmesin mi? Biraz bunu konuşalım.
1: Haydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.
0: Özyörem Sucuğ'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuğ.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Evlenmeden önce çiftlerin her ikisine de psikolojik rapor alma zorunluluğu getirilsin mi? Psikolojik rapor almayınca evlenmek de yasak olsun. Böyle bir şey zorunluluk getirilsin mi? Böyle bir kural gelsin mi demiştim. O kadar ortalık birbirine karıştı ki kafayı yedim. Bir dinleyicimiz diyor ki Esra, tam bir ay sonra düğünüm var. Şu anda bizi o teste soksalar, psikolojik olarak soksalar şimdi. Düğün denilen şey bütün psikolojimizi bozdu. Biz çoktan elendik diyor. Gerçekten öyle. O kadar haklısın ki. Bir dinleyicimiz de şöyle söylüyor.
4: Selamünaleyküm, ben Fatih. Ya bir şey diyeceğim. Şimdi ben evleneceğim kişinin eğer ki psikolojisini ben bilmiyorsam nasıl olduğunu, yani bunu ben anlayamamışsam, yani bunu bana doktorun raporuyla bu olmaz ki. Ben bunu
5: 300 metre sonra sola döndüm.
4: Bilmiyorsam da zaten evlenmemem lazım yani. Bu kadar basit bu şey. Evleneceğin kişinin psikolojisini, huyunu, her şeyini zaten biliyor olman lazım. Bilmiyorsan isterse 10 tane doktor rapor versin bu evlenebilir diye, fark etmiyor yani.
5: Sola döndüm.
3: Ya yani o kadar basit bir şey mi gerçekten? Bir insanın psikolojisini anlamak, ya hayatındaki en yakın insan da olsa onun psikolojisini anlama konusunda çok iddialı konuştum. Bak çok büyük konuştum. Kimi insanlar var böyle yıllardır tanıyorsun, sonra bir şey oluyor, bir kıvılcım yetiyor. O kıvılcımla tepe taklak oluyor. Bambaşka bir insan çıkıyor onun içinden. Böyle hiç karınca incitmeyen insanlar gün geliyor, tepesi attığı zaman hiç tanımadığın bir insana dönüşüyor. Seni çok kırıyor, seni mahvediyor. İşte zaten öyle zamanlarda biz beynimizden vurulmuşa dönüyoruz. Hiç beklemediğimiz insanlardan beklemediğimiz tepkiler aldığımızda böyle oluyor. Yani sen bu konuda gurme olabilirsin, evet. Ama bazen insanlar o kadar kendilerini gizliyor ki hiç anlayamıyorsun. O yüzden öyle büyük konuşmamak lazım. Bu konuda devam edeceğiz arkadaşlar. Sizden gelen yorumlar var. Çok acayip mesajlar geliyor sizden. Merakla bekliyorum. Sezen Aksu kutlama diyor. Tam da böyle evlilik üstüne evlilik şarkısı gibi geldi. Öyle bir kutlama. Bu şarkıdan sonra tekrar sizlerin mesajlarınızla devam ediyoruz.

0: evlenmek için evet evliliğe uygundur diye psikologdan rapor alma şartı gelsin mi gelmesin mi? Bunu konuşuyoruz. Bir dinleyicimiz selam, evlenme ehliyeti gerekli mi değil mi tartışılır ama anne baba olabilmek için test ve ehliyet kesin lazım demiş Celal Lübeck'ten. Bak ben bu lafı sevdim. Evlenme ehliyeti. Bu çok iyiymiş. Psikolojik rapor demek yerine evlenme ehliyeti demeyi tercih ediyorum ben de. Bir dinleyicimiz ses kaydı gönderiyor. Ses kaydında diyor ki...
1: Merhabalar Esra, ben Saadettin. Ben 2012'de Türkiye'de nikah yaptım. O sağlık ocağında sağlık kontrolünden geçiyorsun. Biz gittik. Sağlık ocağı bizi işte kontrol etti. Kanımızı aldı falan filan. Sonra biz Bursa'da nikahımızı kıydık. Sağlık kontrolünden gelecek olan rapor biz nikah kıydıktan bir hafta sonra geldi. Yani söylemek istediğim... Psikologlardan da alınacak rapor bilmiyorum ya, çok enteresan olabilir.
0: Rapor lazım, şart diyorlar. Sen evleniyorsun anca ondan sonra yetişiyor. İşte bürokrasi. İşte bürokrasi. Sonra insanlar neden psikolojik rapor alamıyor? Delirttiniz bizi.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Kreuzingen kent merkezinde yaşayanlara içme suyunu kaynatarak kullanmaları çağrısı yapıldı. Yetkililere göre su deposuna sümüklü böcekler girdi ve suyu kirletti. Depo temizlenip dezenfekte edildi. Yarın depo yeniden doldurulacak ve numuneler alınacak. Kent yönetimi suyun cuma gününden itibaren yeniden güvenle kullanılmasının beklendiğini açıkladı. Kinzigtal'daki yangınlara 700'den fazla görevli müdahale etti. Zell am Hermersbach, Biberach ve Haslach çevrelerinde çıkan çok sayıda orman yangınının ardından söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Gece boyunca 700'den fazla görevli çalışırken polis helikopteri ve bölgedeki çiftçiler de ekiplere destek verdi. Genç aşırı sağcılar nasıl örgütleniyor? Baden-Württemberg Anayasayı Koruma Teşkilatı açıkladı. Aşırı sağcı grupların genç erkekleri kazanmak için dövüş sporlarını daha fazla kullandığını açıkladı. Kuruma göre 15-30 yaş arasındakiler boks ve kickboks antrenmanlarıyla hedef alınıyor. Eyalette yaklaşık 4000 aşırı sağcı olduğu tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da tüketici enflasyonu Temmuz'da yıllık %2,8 olarak kesinleşti. Haziran ayındaki oran %2,3'tü. Fiyatlar aylık bazda %0,8 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon %2,4, hizmet enflasyonu ise %2,9 olarak hesap edildi. Federal hükümet istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesini öngören reform paketini kabul etti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in hazırladığı düzenleme iç istihbarat teşkilatı Verfassungsschutz ile dış istihbarat servisi BND'nin sabotaj ve casusluk tehditlerine karşı yetkilerini artırmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği'nin yeni ambalaj düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme ile 2030'a kadar ambalajların %70'inin geri dönüştürülebilir veya kompostalanabilir olması hedefleniyor. Almanya'da 14 ve 15 yaşındaki gençlerin yetişkin gözetiminde alkol tüketmesine izin veren uygulamanın kaldırılması gündemde. Federal hükümet Aile Bakanı Karin Prien'in hazırladığı yasa değişikliği önerisini kabul etti. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: Murat Dalkılıç bir güzellik yap dedi. Arkadaşlar evlilik konusu bizim kültürümüzde çok çok önemli değil mi? Evliliğe çok özen gösteriyoruz. Şimdi Türkiye'de bir olay çıktı, bir teklif, bir öneri çıktı. Diyorlar ki evli çiftler evlenmeden önce bir psikoloğa gitsin ve psikolojik olarak sağlamdır raporu alsınlar. Bundan sonra evlensinler diye. Bir dinleyicimiz ses kaydı göndermiş. Sizden gelen çok cevaplar var, çok mesajlar var. Onlara elimden geldiğince yer vermeye çalışıyorum. Buyurunuz, şöyle diyor bir dinleyicimiz.
1: İyi günler, ben Ahmet. Hakan, evliliklerdeki psikolojik sorunların çoğu düğünden önceki yapılan yüksek harcamalar ve düğünden sonra ödenmesi gereken kredilerden çoğundan oluyor.
0: Evet, kesinlikle. Bunu zaten biliyorduk. O yüzden o düğünlere o kadar para verip tanımadığımız akrabalarımızı yemek yediriyoruz, oyun oynatıyoruz. İnanılmaz harcamalar var yahu. Niye bunu hala yapıyoruz? Mantık olarak hepimize aşırı saçma gelse de yine dayanamayıp dünyanın en güzel düğününü yapmaya çalışıyoruz. Düğün vakti paradan kısılmaz diye var. Ortalığa saçıyoruz vallahi bütün emeğimizi, bütün birikimimizi. Bir dinleyicimiz şöyle söylüyor.
2: Esra Hanım, kolay gelsin. Mannheim'den bir ol ben.
0: Selamlar.
2: Yayınınızı büyük bir ilgiyle takip ediyorum.
0: Çok çok sağ olun.
2: Gerçekten evlilik çok önemli bir konu.
0: Nasıl iç çekti duydunuz mu? Böyle, ah evlilik çok zor diye. Hemen dinlemeye devam ediyoruz.
2: Çok bilgiyle takip ediyorum. Gerçekten evlilik çok önemli bir konu. Ve genelde bizim kültürümüzde benim gözlemlediğim kadarıyla ailelerin müdahaleleri çok büyük problem oluyor. O yüzden benim bir önerim olacak. Eğer bir psikolojik test uygulanacaksa kaynanadan, kayınpederden, kayınçodan, görümceden, ne bileyim yengeden, dayılardan, teyzelerden, evet, amcalardan, bacanak...
0: Hatta doğmamış çocuklardan da alınsın. Bu konu burada kapansın. Böyle ses kaydı 3 dakika devam ediyor. Bütün sülaleyi sayıyor.

0: Maydoz keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Großer Sale bei Engelhorn. Jetzt lohnt sich shoppen noch mehr. Seçili moda ve spor ürünlerinde %50'ye varan indirimler. Üstelik bununla da bitmiyor. İndirime ek olarak ekstra %15 on top. Hemen gelin ve favori parçalarınızı keşfedin. Nur für kurze Zeit bei Engelhorn in Mannheim und Viernheim. Metropol FM'de en güzel şarkılar.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.
0: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
2: Öz Yörem.
3: Ortak geçmişimiz.

0: Pamela İstanbul dedi. Arkadaşlar evlilik ne karmaşık meseleymiş. Konuş konuş bitiremedik. O kadar enteresan mesajlar geliyor ki. Şimdi şu konuşuluyor. Türkiye'de evlenmeden önce psikolojik olarak rapor alınsın. Psikolojik raporu alamayan kişiler evlenmesin diye bir şey konuşuluyor. Bunun üstüne bir dinleyicimiz ses kaydı gönderiyor.
1: Selam Esra. Kolay gelsin. Ya bence psikolojik testten ziyade onu da yapsınlar, güzel bir şey ama bir ara Müge Anlı da söylemişti.
0: Müge Anlı mı?
1: Evliliklerin geçerlilik süresi olsun. Atıyorum 5 sene. 5 sene sonra istersen uzatabilirsin, istersen pes edebilirsin.
0: O ne be öyle? Diyorsun ki evliliklerin son kullanma tarihi olsun. İşte anlaşma yapılsın. İşte sözleşmede 5 yılsa 5 yıl, 7 yılsa 7 yıl. Sonrasında bir tekrar devam etmek istiyor muyuz, istemiyor muyuz, bu konuşulsun. Yahu bu ne böyle? İş sözleşmeleri bile artık böyle değil. Bir şirkete bile daha çok güveniyorsun. Şirket sana daha çok güveniyor çalışanlarını. Sınırsız sözleşme veriyorlar hemen birinci yılda. Bu nasıl bir ilişki yahu? Bir de bunu yapar mıydın sen mesela? Sen evlenecek olduğun kişiyle yapar mıydın böyle bir şey? 5 yıl sonra oturuyorsun masaya. Evet, devam ediyor muyuz, kalıyor muyuz? Bunu konuşuyoruz yahu. Kim diyecek tamam ben gidiyorum. Yetti bana 5 yıl. O nedir yahu? Bana bu iş doğru gelmedi bana. Ya bir dinleyicimiz öyle bir mesaj atmış ki demiş ki ya ben depresyon hastasıyım. Evlenemeyecek miyim diyor ya. Ya Serpil ya sen bugün var ya benim kalbimi dağladın yani. Depresyon hastasıyım. Hayır, tabii ki evleneceksin. Öyle bir kural yok şu anda. Serpil için özgürlük. Evliliğe evet. Bir dinleyicimiz diyor ki Levent yazmış Ludwigsburg'dan, diyor ki ya bir arkadaş şey demişti ya işte bir insanı zaten tanıyorsan psikolojik olarak ne durumda olduğunu bilirsin dedi ya, ama bir insan başka bir insanın psikolojisini ancak beraber yaşadığı zaman yavaş yavaş öğreniyor. Başkası mümkün değil, öyle hemen anlaşılmıyor demiş. Aynen öyle, biz eve alıyoruz bir bakıyoruz başka bir şey çıkıyor bazen. Bir dinleyicimiz de Köln'den İhsan yazmıştı ki diyor raporu aldıktan sonra psikolojimiz bozulursa ne olacak acaba?

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Thomas Brockt. Millionen Menschen in ganz Europa können heute Abend etwas Besonderes sehen, wenn sie in den Himmel schauen. Es gibt eine Sonnenfinsternis. In Deutschland wird die Sonne nur zum Teil im Schatten des Mondes verschwinden. In großen Teilen Spaniens wird es dagegen erstmals seit mehr als 100 Jahren wieder eine totale Sonnenfinsternis geben. Tausende Besucher sind dazu aufs spanische Festland und die Inseln wie Mallorca gereist.
2: Gute Sicht und nur wenig Wolken prognostiziert der spanische Wetterdienst. Der Kernschatten verläuft über die Nordhälfte der Iberischen Halbinsel und die Balearen. Die Behörden rechnen mit bis zu 1,5 Millionen zusätzlichen Autos auf den Straßen und empfehlen, einen der mehr als 500 überwachten offiziellen Beobachtungspunkte aufzusuchen. Wegen der hohen Temperaturen und der Trockenheit herrscht Waldbrandgefahr. Spanienweit sind rund 33.400 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Aus Spanien, Julia Macher.
1: Verfassungsschutz und Bundesnachrichtendienst sollen deutlich mehr Befugnisse erhalten. Das Bundeskabinett hat eine umfassende Reform beschlossen. Sie sieht unter anderem vor, dass die Nachrichtendienste in bestimmten Fällen selbst operativ eingreifen können. Es gehe darum, gegenüber unseren Gegnern auch aktiv handeln zu können, sagt Innenminister Dobrindt.
3: Wir starten eine neue Zeitrechnung für die Nachrichtendienste. Wir entwickeln unsere Nachrichtendienste hin zu echten Geheimdiensten.
1: Bundesinnenminister Dobrindt. Kinder sollen künftig Geld vom Staat bekommen, um Vermögen fürs Alter aufzubauen. Das sieht ein Gesetzentwurf von Finanzminister Klingbeil für eine neue sogenannte Frühstartrente vor, den das Kabinett in Berlin beschloss. Der Bund soll damit für jedes Kind, das 6 Jahre alt wird, bis zum 18. Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein Altersvorsorgedepot einzahlen. Der Flughafen von Catania bleibt wegen des jüngsten Ausbruchs des Vulkans Ätna weiter gesperrt. Der Airport auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist nun mindestens bis morgen 16 Uhr geschlossen. Betroffen von den Einschränkungen sind tausende Urlauber auch aus dem Ausland. Europas aktivster Vulkan stößt bereits seit Freitag große Mengen Asche und glühende Gesteinsbrocken aus.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Güncelli Mahallesi yakınlarında saat 14 dolayında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri, 3 dozer ve 220 personel sevk edildi. Yalova'da Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 uçağı eğitim uçuşu sırasında kazaya kırıma uğradı. Milli Savunma Bakanlığı uçağın pilotunun fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğunu açıkladı. Olay Yalova Hava Meydan Komutanlığı'ndaki eğitim faaliyetleri sırasında gerçekleşti. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. Uçağın düşmesinin ardından yükselen alevler ve siyah duman çevrede birçok noktadan görüldü. Bakanlık kaza nedeninin detaylı inceleme sonucu belirleneceğini duyurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 3 milletvekili hakkında yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Dosyalar Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyona gönderildi. Paylaşılan haberlere göre dosyalar Özgür Özel, Veli Ağababa ve Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil'e ait. Haluk Levent ve Ahbap Derneği soruşturmasında yeni bir bilgi ortaya atıldı. Buna göre 44 milyon lirayla alındığı belirtilen altınların saklanması gereken banka kasasının boş çıktığı öne sürüldü. Soruşturma dosyasına göre kasa 6 Ağustos'ta polis ve bilirkişi eşliğinde açıldı. Kasada altın yerine ilaç, vitamin hapları ve bir kitap bulundu. Savcılık paranın ve altınların akıbetini araştırıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu revanşında yarın Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşılaşacak. Tüpraş stadındaki maç saat 19'da başlayacak. İlk karşılaşmayı deplasmanda 1-0 kazanan siyah beyazlara tur için galibiyet ya da beraberlik yeterli olacak. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Mannheim, Heidelberg ve Ludwigshafen'da hava güneşli, sıcaklık 30 derece. Gün boyunca Mannheim ve Heidelberg'de 16 ile 32, Ludwigshafen'da 16 ile 32 derece bekleniyor. Sıcaklıklar oldukça yüksek. Hava durumu sizlere Metropol FM KI merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.

0: Çek çeki çek çeki çek çeki. Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 123 euro 29 sent. Çeyrek altın ise 215 euro 77 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 55 lira 17 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.

Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Faydos keyfimize devam ediyoruz. Ben böyle merhaba ben Esra diye giriyorum ya her seferinde. Bir dinleyicimiz şey yazmıştı, Esra sen de şu girişini bir değiştirmedin. Sürekli ben Esra diyorsun demiş. Bak Hakan'a nasıl bağıra çağıra giriyor diyor. Dedim ne diyeyim? Merhaba ben Hakan mı diyeyim yani? Ben Esra yani bunu mesela siz tabii ki yıllardır dinleyenler biliyor olabilirsiniz ama diyelim ki yeni taşındı birisi Almanya'ya. Ya da yeni hayatında ilk defa Metropol FM'i açmış. Bu bır bır bır konuşan kız kim bilmesin mi yani? Velhasıl arkadaşlar Almanya'da yine bir yenilik konuşuluyor. Hani siz hiç yaşadınız mı? Dışarıdan bir hazır yemek alırsınız, bir fast food alırsınız. Diyelim ki hamburger. Bu hamburgerin kutuları var ya böyle hani summit name yaptığınızda elinize alıyorsunuz. Ya da evinize sipariş veriyorsunuz. Hani paketlere koyuyorlar ya bu hamburgeri. Mesela bir kat açtın paketi. Paketin içinden o hamburgeri aldın, yukarı çıkardın, tam paketi attın. Sonra bir ambalaj daha var. O ambalajı o kesesinden çıkarıyorsun, onu o torbasından hamburgeri çıkardın. Tamam, onu da attın. Sonra o kağıtlarını tek tek soymaya başlıyorsun. Soğan gibi. Soy anam soy, soy babam soy. Bitmiyor yani, bir türlü bitmiyor. Açıyorum, sonunda hamburgere ulaşmak için o kadar çok çaba sarf ediyorum ki. Sonunda o gizemli hamburgere ulaşıyoruz. O kadar çok

0: Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Lezzette sınırları kaldırıyoruz. Sarı Soy Steak and Kebab House açıldı. Gerçek steak döner, odun kömüründe ustalıkla pişen kebaplar, steakler, taş fırından çıkan eşsiz pideler ve pizzalar. Günlük 20 çeşit ev yemeğiyle damaklarda iz bırakan bir deneyim. Sarı Soy Steak and Kebab House, Prinz Regentenstraße 60, Ludwigshafen.
2: Mannheim'da yeni lezzet durağınız İstanbul Kuvvi Restoran. Nefis tavuk ve yaprak et döneri, kömürde leziz ızgara çeşitleri, çıtır pide ve pizza çeşitleri hepsi İstanbul Kuvvi Restoran'da. Kebap ve et severler için lezzet şöleni İstanbul Kuvvi Restoran Kuvvi Mannheim'da. Her zaman sözde değil, özde lezzetin adresi İstanbul, İstanbul Kuvvi.
3: Mannheim artık bir dünya markasına kavuştu. Bursa Kebap Evi, tereyağının mis kokusuyla eşsiz İskender kebabı ve meşhur Bursa İnegöl köftelerini bitirmeden asla. Bursa Kebap Evi, Mannheim Marktplatz.
4: Size de bu yakışır.
0: En iyi mix bu frekansta.
5: Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
6: Özyörem.
7: Retro şarkıların, bu eski nostaljik şarkıların en çok yakıştığı isimlerden biri Göksel. Sanki böyle eski dönemin kişileriymiş gibi, 1920'lerin insanıymış gibi Göksel. Öyle bir nostaljik havası var. Öyle bir zarafeti var. Buyurunuz şimdi, Baksana talih ediyor.

Fis ve Ayna ile devam ediyoruz. Melis Fis genç yaşta müzik hayatına başlayan çok yetenekli bir sanatçıyken şimdi oyunculuğa başladı arkadaşlar. Ekranlarda göreceğimiz Tuzlu Kahve isimli bir dizi var şu anda. O dizi yeni çıktı, fragmanı da yayınlandı. O dizide oynuyor kendisi. İlk oyunculuğu olacak. Hayırlı uğurlu olsun.

0: değerli dinleyicilerimiz. Paydos keyfimiz devam ederken gündemimize şöyle bir göz atıyoruz. Gün içinde neler oldu, neler bitti bir özet olarak. Frankfurt stüdyomuza bağlandık. Mesut Hastürk'le birlikteyiz. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar Esra. Herkese iyi dinlemeler.
0: Mesut, Almanya'da hükümetin bugün aldığı bazı kararlar var. Peki biz vatandaşları nasıl etkileyecek? Hangi alanlarda etkileyecek?
1: Hükümetin aldığı kararlar bir de parlamentolardan geçerse çok etkileyecek. Aslına bakarsan Friedrich Merz başbakan tatilde, yani Almanya olalı bir başbakan bu kadar strese girmiş olamaz diyebiliriz. O yüzden kısa bir tatile kaçtı. Lars Klingbeil yardımcısı yönetti hükümet toplantısını. Peki neler oldu? İstihbarat servislerine siber saldırılarla mücadelede daha geniş yetkiler veriyor. Yani istihbarata daha fazla izleme yetkisi veriliyor diyebiliriz Türkçesiyle. BAföG öğrencilerin aldığı burslarla ilgili bir karar var. 2027 yaz döneminde 440 euroya çıkarılacak. Ayrıca 14 ve 15 yaşlarındaki yetişkin gözetiminde alkol almasına izin veriliyordu. Annesi babası hadi bir yudum iç evladım derse içebiliyordu. Bundan sonra içmesin, o da yasak olsun diye bir karar aldı. Frühstart Rente, erken emeklilik yatırımı konusunda da 6 yaşından itibaren çocukların emeklilik hesabına aylık 10 euro yatırılması konusu da yine karara bağlandı. Fena değil aslında, keşke çocuk olsaymışız.
0: Evet. Şimdi seçimlerle devam edelim. Sachsen-Anhalt'ta seçimlere haftalar kaldı. Son anket nedir? Ne görünüyor?
1: Son anket şunu söylüyor. Aslında bugün bir haberimizi de yayınladık metropolfm.de'de. Demokrasi güvenlik duvarı artık yıkılıyor mu dedik. Bu ne demek? AfD, aşırı sağcı bir parti, demokratik partilerle birlikte el ele kol kola hükümete yürür mü diye, işte AfD'nin desteği, Sachsen-Anhalt'ta desteği %43'e çıkmış durumda. Diğer partileri söylemiyorum bile, %20'lerde veya daha altında. Buradaki önemli nokta şu: Sagnwagenknecht eğer %5 barajını geçerse şunu dedi, AfD'ye yol veririz dedi. Yani onlar da parlamentoya girerse ilk aşırı sağcı hükümetimiz nur topu gibi doğmuş olacak, Zara'nın da desteğiyle.
0: Peki, teşekkür ediyoruz gelişmeler için.

0: Metropol FM Aktüel Rhein-Neckar.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Bad Kreuzingen kent merkezinde yaşayanlara içme suyunu kaynatarak kullanmaları çağrısı yapıldı. Yetkililere göre su deposuna sümüklü böcekler girdi ve suyu kirletti. Depo temizlenip dezenfekte edildi. Yarın depo yeniden doldurulacak ve numuneler alınacak. Kent yönetimi suyun cuma gününden itibaren yeniden güvenle kullanılmasının beklendiğini açıkladı. Kinzigtal'daki yangınlara 700'den fazla görevli müdahale etti. Zell am Hermersbach, Biberach ve Haslach çevrelerinde çıkan çok sayıda orman yangınının ardından söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediliyor. Gece boyunca 700'den fazla görevli çalışırken polis helikopteri ve bölgedeki çiftçiler de ekiplere destek verdi. Genç aşırı sağcılar nasıl örgütleniyor? Baden-Württemberg Anayasayı Koruma Teşkilatı açıkladı. Aşırı sağcı grupların genç erkekleri kazanmak için dövüş sporlarını daha fazla kullandığını açıkladı. Kuruma göre 15-30 yaş arasındakiler boks ve kickboks antrenmanlarıyla hedef alınıyor. Eyalette yaklaşık 4000 aşırı sağcı olduğu tahmin ediliyor. Değerli dinleyenler, Almanya'da tüketici enflasyonu Temmuz'da yıllık %2,8 olarak kesinleşti. Haziran ayındaki oran %2,3'tü. Fiyatlar aylık bazda %0,8 arttı. Gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyon %2,4, hizmet enflasyonu ise %2,9 olarak hesap edildi. Federal hükümet istihbarat servislerine daha geniş yetkiler verilmesini öngören reform paketini kabul etti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in hazırladığı düzenleme iç istihbarat teşkilatı Verfassungsschutz ile dış istihbarat servisi BND'nin sabotaj ve casusluk tehditlerine karşı yetkilerini artırmayı amaçlıyor. Avrupa Birliği'nin yeni ambalaj düzenlemesi bugün yürürlüğe girdi. Düzenleme ile 2030'a kadar ambalajların %70'inin geri dönüştürülebilir veya kompostalanabilir olması hedefleniyor. Almanya'da 14 ve 15 yaşındaki gençlerin yetişkin gözetiminde alkol tüketmesine izin veren uygulamanın kaldırılması gündemde. Federal hükümet Aile Bakanı Karin Prien'in hazırladığı yasa değişikliği önerisini kabul etti. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Merhabalar, merhaba, ben Esra. Sesimdeki bu heyecanın sebebini öğrenmek ister misiniz? Herkesin haftalardır, hatta aylardır beklediği o tutulma. Güneş tutulması. Almanya'da epey rahat görünebileceğini söylediler. Çok uzun zaman sonra tekrar görülebilecekmiş. Bugün güneş tutulması Almanya'nın tamamında parçalı olarak izlenebilecekmiş. Böyle söylüyorlar. Freiburg'da güneşin yaklaşık %90'ı, Rügen'de ise %84'ü ay tarafından örtülecek arkadaşlar. Tam tutulmayı görmek isteyenlerin ayın tam bölgesi, mesela şöyle düşünün, bazı işte bu kadar gökyüzü düşkünleri, bazı gökyüzünü çok sevenler yurt dışına çıkıyorlar. Sırf daha rahat görelim diye işte İspanya tarafına falan gidiyorlar ama burada da görülüyor. Mesela Berlin saatiyle saat 7 çeyrek civarında başlayacak. Sibirya'dan başlayacak. Grönland ve İzlanda üzerinden ilerleyerek Kuzey İspanya'ya ulaşacakmış. Ve tam kararma bulunduğu noktaya göre yaklaşık 2 dakika sürecek. 2 dakika, yaklaşık 2 dakikalık bir olay için herkes haftalardır hazırlanıyor. Bir baktım, gözlükler bile tükenmiş arkadaşlar. Bu özel gözlüklerle bakmamız gerekiyor ya, çünkü gözümüze zarar veriyormuş bu çıplak gözle baktığımız zaman bu tutulmaya. Tekrar hatırlatalım. Berlin saatiyle saat 8.30'dan kısa süre sonra Akdeniz'de sona erecekmiş. Yani bunlar aslında tam döngüden bahsediyorlar. Tutulmanın sadece özel koruyucu gözlüklerle izlenmesi öneriliyor. Bunu da tekrar üstüne basa basa hatırlatmış olalım. Şimdi tam olarak Esra, biz saat kaçta gökyüzüne bakalım diyorsanız, Berlin için konuşabiliyorum. Diğer şehirlere tek tek bakmak gerekiyor. 19.15'te başlayacak diyorlar. Yani siz şu aralar bir dışarı çıkın. Tam şu anda hangi şehirdeyseniz bir dışarı çıkın. Gözlüğünüzü edinin ve gökyüzüne bakmaya başlayın arkadaşlar. Bizim güneşimizi seyretmeye başlayın. Ama dediğim gibi özel koruyucu gözlüklerle bakın ancak. Normal güneş gözlüğü yeterli olmuyor arkadaşlar. Tekrar hatırlatmış olalım. Saat 8 gibi, yaklaşık 8 gibi, işte biraz erken olabilir, biraz geç olabilir, tam zirveye ulaşacakmış. Tam zirve saat 8'den biraz önce, biraz sonra olacak gibi kendinizi ayarlayın. Ay ben kaçırdım, nasıl oldu demeyin. Biraz zaten havanın da karardığını hissedebilirsiniz muhtemelen. Bakalım, hep birlikte göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Sen...

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Angus Kebap Restoran.
2: Açık büfe kahvaltı yapmak istiyorum.
3: Benim canım hamburger çekti baba.
4: Steak veya kebaba hayır demem.
2: Tabii ki makarna varsa ben de varım.
1: Dünya lezzetlerinin adresi, buluşma noktanız Angus Kebap Restoran. Mannheim Marktplatz. Sizin eseriniz.
5: Modern bir düğün salonundan beklediklerinizden fazlası artık Mannheim'da. Rheinaura Event Center. 800 kişilik kapasitesiyle düğünden nişana, kınadan özel davetlere, A'dan Z'ye her şeyi Rheinaura Event Center'da bulacaksınız. Açılışa özel fiyatları kaçırmayın. Rheinaura Event Center. Telefon 0163 791 1371.
6: Mannheim'ın tek köfte restoranı Köfte Diyarı'nda güne güzel başlamak için Türkiye tadında serpme kahvaltı, ev yapımı, tadına doyulmaz taze köfte çeşitlerimiz, günlük taze yapılmış çiğ köftemiz, ayrıca ailenizle birlikte yazın tadını çıkartacağınız teras keyfinizde dondurma ve tatlı çeşitlerimiz sizleri bekliyor. Köfte Diyarı U1-1 Mannheim.
0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
7: Senin frekansın. Metropol FM.
0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
8: Özyörem.
9: Ajda Pekkan'ın çok eskilerden duyduğumuz ama asla eskimeyen o şarkısı. Biraz civelek, biraz flörtöz. Ajda Pekkan her zamanki hali, istediği kadar yaş alsın ama o flörtözlükten ödün vermiyor kendisi. Uykusuz her gece diyor.

Paydos keyfimiz devam ediyor. Akşam vakti geldi, şimdi evlerimize gidiyoruz. Yapılacak işler var değil mi? Hafta sonu da yaklaşıyor. Şimdi size bir konudan bahsetmek istiyorum. Hani dışarıdan hep evi düzenli görünen insanlar var ya. O insanların her gün temizlik yaptığını mı zannediyorsunuz? Öyle değilmiş. Mesela işten geldiniz değil mi? Şu anda iş çıkış saat. İşten geldiniz, yemek yiyip çıktınız evden diyelim, bir işiniz var. Ve bulaşıkları, yediğiniz o bulaşıkları toplayamadınız diyelim. Tamam, burada sorun yok. Ertesi günde o tezgahı toplamazsanız eğer işte orada kaos başlıyormuş. Yani olay bir şey yapmamayı iki gün üst üste tekrarlamamakmış. Evet, böyle söylüyor uzmanlar. Buna iki gün kuralı diyorlar. Mesela yapılacak işler var. Çamaşırlar mesela. Çamaşırları koltuğa yığdınız diyelim. Yatağın üstüne yığdınız. İkinci günde o şeyi yapmadığınız zaman o dağınıklık beynin içinde normal bir hale geliyor. O hani mesela çorabı yere atıyorsun. İki gün, üç gün geçiyor, bir hafta geçiyor, kaldırmıyorsun ya. Beynin ona alışıyor zaten. Sanki o çorabın yeri orasıymış gibi geliyor, anladın mı? Böyle bir nokta. Şimdi birinci gün kaçabilir, tamam, buna müsaade var, ama ikinci gün o yapılacak şeyi yapmazsan o zaman kaos evi ele geçiriyormuş. Yani sadece bu kurala uyarsanız eviniz sürekli temiz ve düzenli kalacak diyor uzmanlar. Ben bunu not alarak okudum arkadaşlar. Ben de evimde uyguluyorum uzun zamandır. İki günden sonra asla sarkıtmıyorum. Bir dağınıklık var, İkinci gün onu göremezsin mesela. Ve o kadar işe yarayan bir şey ki. O yüzden sürekli etrafı toparlamakla uğraşanlar varsa bir kafanızın bir yerinde yer edinsin. Aklınızda dursun, yani bulunsun. Benden söylemesi. Zakkum'la devam ediyoruz. Hatıran Yeter isimli şarkıyı yorumluyorlar. Buyurunuz sizlerle. Herkese iyi akşamlar. Şarkı.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Yapay zeka ile bir röportaj yaptım. Röportajımın konusu da yapay zeka susturulsun mu? Yani bir süre şöyle bir durdurulsun mu? Nereden çıktı derseniz hemen söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nden işte başkanlık adaylarından birkaç kez seçmede girdiğini biliyoruz. Bernie Sanders, senatör aynı zamanda. Yapay zeka şirketlerine birer mektup göndererek yapay zeka çalışmalarını durdurun dedi. Sanders, şirketlere gönderdiği mektupta yapay zeka sistemlerinin kritik risk eşiğine ulaştığını savundu. Son dönemlerde yapay zekanın virüs geliştirmede kullanıldığına ilişkin haberleri ve bazı modellerin siber saldırılarda rol oynadığı yönündeki açıklamaları buna örnek gösterdi. Sanders, insanlığın çıkarı için yapay zeka geliştirmeye ara verin dedi. Biz de bu İddiaları yapay zekanın bizzat kendisine sorduk. Bakalım neler söyledi. Yapay zeka susturulsun ya da durdurulsun çağrıları da yapılıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Bence bu çağrı dikkat çekici ve önemli bir uyarı. Yapay zeka artık sadece şirketlerin iç meselesi değil, toplumu ve siyaseti doğrudan ilgilendiriyor.
1: Yapay zeka gerçekten kontrol edilemeyecek bir noktaya doğru mu gidiyor?
2: Kontrolden tamamen çıktı demek için erken. Ancak kontrol sorununun ciddi bir mesele haline geldiği açık. Karmaşıklık artıyor ve bazen sistemlerin nasıl davrandığını açıklamak zorlaşıyor.
1: Bu durumda şirketlerin kendi kendilerine aldıkları güvenlik önlemleri yeterli olacak mı?
2: Kısmen önemli adımlar atıyorlar ama tamamen yeterli değil. Bağımsız denetim ve kamusal gözetim de gerekli.
1: Bu tür bir tartışmayı abartılı buluyor musun?
2: Evet, bazı söylemler abartılı olabilir. Bu yüzden hem riskleri ciddiye almak hem de hafife almamak gerekiyor.
1: Peki bu mesele önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edecek mi? Bizi ne bekliyor?
2: Önümüzdeki dönemde daha fazla yasal düzenleme tartışılacak. Şirketlerden daha fazla şeffaflık talep edilecek. Benim mesajım şu olur. Yapay zeka durdurulması gereken bir teknoloji değil ama kendi haline bırakılmayacak kadar güçlü. Akıllı kurallar ve şeffaf denetimle yönetilmesi şart.
1: Geleceğe dair kendi öngörülerini paylaşır mısın? Nelerdir?
2: Mesut, benim öngörüm şöyle. Bu çağrı kısa vadede şirketleri tamamen durdurmaz ama siyasi baskıyı belirgin biçimde artırır. Şirketler muhtemelen güvenlik önceliğimiz der ama fiilen hız kesmekte isteksiz olacaktır. Bence asıl hareketlilik düzenleme tarafında olacak. Daha fazla şeffaflık, bağımsız güvenlik testleri ve raporlama talepleri masaya gelir. Benim önerim bu konuyu durduralım mı durdurmayalım mı ikiliğine sıkıştırmak yerine bu gücü kim nasıl denetleyecek sorusuna odaklamak. Asıl soru artık makinelerin ne yapabildiği değil, insanların bu gücü hangi kurallarla yöneteceği.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim Mesut.
1: Yapay zekaya artık dur diyelim mi yoksa neler bekliyor bizi? Bizzat kendisiyle konuştuk efendim. Tekrar birlikte olacağız. Sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Özel Dosya.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programında bakın neler olmuş.
1: Ludwig Safen'den Rahmi yazmış. Japonya'da milletvekilleri devlete iki maaşlarını bağışlıyor. Acaba Türkiye'de de böyle bir şey olabilir mi diyor. Sence? Japonya başka bir yer ya. Japonya dünya değil zaten. Adamlar maç izlemeye geliyor. Maçtan sonra kendi çöplerini toplarken, elimizdeymişken diğerlerinin de çöplerini toplayalım diye stadı temizliyorlar. Japonya ile Almanya şöyle bir dostluk maçı yapsa Berlin'de, Berlin tertemiz olur vallahi.
0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Serdar'la Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: seni konuşurum.
1: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Metropol FM.
1: Senin radyon.

0: Metropol FM'de her an, her zaman en güzel şarkıları dinleyebilirsin. İstersen.
1: Metropol FM, senin radyon.

Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

0: Efendim? Siz Metropol FM'i Instagram'da hala takip etmiyor musunuz? Sosyal medya hesaplarımızı takip edin, eğlenceli içerikleri kaçırmayın. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM.

0: Paydos Keyfi programı hafta içi her gün saat 15 ila 19 arası Metropol FM'de. Tüm zamanların en güzel ve günümüzün en yeni şarkıları.
1: Metropol FM, senin radyon.

Bilmek zor küçüğüm. Başkası var gönlümde, sana yalan diyemem. Deyip de çektin gittin. Deyip de çektin.

için kızımız olacaktı. Gittim küçüğüm, kızımsız yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter be küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

açtın yapma dedim, yaptın gönül. Gözleri senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Ben Mesut Aztürk. Yapay zeka ile bir röportaj yaptım. Röportajımın konusu da yapay zeka susturulsun mu? Yani bir süre şöyle bir durdurulsun mu? Nereden çıktı derseniz hemen söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nden işte başkanlık adaylarından birkaç kez seçmede girdiğini biliyoruz. Bernie Sanders, senatör aynı zamanda. Yapay zeka şirketlerine birer mektup göndererek yapay zeka çalışmalarını durdurun dedi. Sanders, şirketlere gönderdiği mektupta yapay zeka sistemlerinin kritik risk eşiğine ulaştığını savundu. Son dönemlerde yapay zekanın virüs geliştirmede kullanıldığına ilişkin haberleri ve bazı modellerin siber saldırılarda rol oynadığı yönündeki açıklamaları buna örnek gösterdi. Sanders, insanlığın çıkarı için yapay zeka geliştirmeye ara verin dedi. Biz de bu İddiaları yapay zekanın bizzat kendisine sorduk. Bakalım neler söyledi. Yapay zeka susturulsun ya da durdurulsun çağrıları da yapılıyor. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Bence bu çağrı dikkat çekici ve önemli bir uyarı. Yapay zeka artık sadece şirketlerin iç meselesi değil, toplumu ve siyaseti doğrudan ilgilendiriyor.
1: Yapay zeka gerçekten kontrol edilemeyecek bir noktaya doğru mu gidiyor?
2: Kontrolden tamamen çıktı demek için erken. Ancak kontrol sorununun ciddi bir mesele haline geldiği açık. Karmaşıklık artıyor ve bazen sistemlerin nasıl davrandığını açıklamak zorlaşıyor.
1: Bu durumda şirketlerin kendi kendilerine aldıkları güvenlik önlemleri yeterli olacak mı?
2: Kısmen önemli adımlar atıyorlar ama tamamen yeterli değil. Bağımsız denetim ve kamusal gözetim de gerekli.
1: Bu tür bir tartışmayı abartılı buluyor musun?
2: Evet, bazı söylemler abartılı olabilir. Bu yüzden hem riskleri ciddiye almak hem de hafife almamak gerekiyor.
1: Peki bu mesele önümüzdeki günlerde tartışılmaya devam edecek mi? Bizi ne bekliyor?
2: Önümüzdeki dönemde daha fazla yasal düzenleme tartışılacak. Şirketlerden daha fazla şeffaflık talep edilecek. Benim mesajım şu olur. Yapay zeka durdurulması gereken bir teknoloji değil ama kendi haline bırakılmayacak kadar güçlü. Akıllı kurallar ve şeffaf denetimle yönetilmesi şart.
1: Geleceğe dair kendi öngörülerini paylaşır mısın? Nelerdir?
2: Mesut, benim öngörüm şöyle. Bu çağrı kısa vadede şirketleri tamamen durdurmaz ama siyasi baskıyı belirgin biçimde artırır. Şirketler muhtemelen güvenlik önceliğimiz der ama fiilen hız kesmekte isteksiz olacaktır. Bence asıl hareketlilik düzenleme tarafında olacak. Daha fazla şeffaflık, bağımsız güvenlik testleri ve raporlama talepleri masaya gelir. Benim önerim bu konuyu durduralım mı durdurmayalım mı ikiliğine sıkıştırmak yerine bu gücü kim nasıl denetleyecek sorusuna odaklamak. Asıl soru artık makinelerin ne yapabildiği değil, insanların bu gücü hangi kurallarla yöneteceği.
1: Teşekkür ederim.
2: Rica ederim Mesut.
1: Yapay zekaya artık dur diyelim mi yoksa neler bekliyor bizi, bizzat kendisiyle konuştuk efendim. Tekrar birlikte olacağız, sağlıcakla kalın.
0: Metropol FM Özel Dosya.